0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde.

0: 533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357

0: 0537-34-34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540-014-0033.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
7: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324-238-3333. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının Herkes İçin Hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasının ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamından Darı Sekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darı Sekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesiyle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26 binden fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz?

Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracı geçince, petrolü 50 metre geçince, petrolü 50 metre geçince, petrolü 50 metre geçince, petrolü 50 metre geçince, petrolü 50 metre geçince, Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: Haberler. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık adanın gayri askeri statüsüne dikkat çekerek üst düzey ziyaretlerin kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtti. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 25-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp düzenledi.

0: Gelecek 3 gün sürecek toplantılarda yeni yasama dönemi öncesi meclis çalışmaları değerlendirilecek. Kampta ayrıca Türkiye'nin gündemindeki temel sorunlar, ekonomi ve milletvekillerinin saha çalışmaları ele alınacak. Rojin Kabayış dosyasına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda HTS baz ve kamera kayıtlarında dikkat çeken 4 nokta tespit edildi. Kabayış ailesinin avukatı yeni araştırma taleplerinin savcılığa sunulduğunu açıkladı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden üçü gözaltına alındı. İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 191 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonların 20 ili kapsadığı bildirildi. Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaretin önemli merkezlerinden İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerse 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Ağustos ayları bazında rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yaptırım ve gümrük tarifeleri öngören yasa tasarısını 262'ye karşı 159 oyla kabul etti. Senato'dan da geçen tasarı imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi. Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası, herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla başladı. Hafta boyunca Mersin'de bisiklet turları, güvenli ulaşım eğitimleri, spor etkinlikleri, bisiklet bakım atölyeleri, su sporları ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenlenecek. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sene başı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlık etti. Toplantıda eğitim süreçleri, sınav sonuçları, devamsızlık ve okul güvenliği gibi başlıklar değerlendirildi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler uyum programı kapsamında otogar ve havalimanlarında karşılanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştiriliyor. Kentteki 10 yurtta 16.407 yatak kapasitesiyle barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim yılıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Kontrollerde hijyen, ürün tarihleri, fiyat etiketleri ve ruhsatlar incelenirken tarihi geçmiş ürün bulunduran bir kantine ceza kesildi. Erdemli'nin Güzeloluk mahallesinde yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. Meranın verimini artırmak amacıyla 1000 dekarlık alanda 10 ton gübre çalışması yapıldı. Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül, 15 kilogram ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin'de daha önce yurt dışından gelen gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Yeni Mersin İdman Yurdu Ağrı ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele 20 Eylül Pazar günü Ağrı'da oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 18 Eylül Cuma, haftanın son iş günü. Yeniden sizlerle birlikteyiz ve yeniden karşınızdayız manşet programıyla. Evet, bugün de haftanın son iş gününde yine gündeme dair bilgileri aktaracağız. Yine gazetelerin ilk sayfa haberlerine yansıyan manşetleri aktaracağız sizlere. Gelişmelerle ilgili bilgileri de aktaracağız. Ve bizleri İçel TV, Sun TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV, Sun TV'ye ait sosyal medyalarda yine sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bizleri eğer yolculuk esnasında seyir halindeyken dinliyorsanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinizde, iş yerlerinizde dinliyorsanız da hayırlı işler, bol bereketli kazançlar olsun. Güzel bir gün olsun. Yağışların artık başlayacağı, kentimizde de birçok noktada özellikle yüksek kesimlerde yağışların kendini çok iyiden iyiye hissettirdiğini işte artık merkezlerimizde.

De havanın kapalı olmasıyla birlikte yağmur geçişlerinin olacağını tekrar tekrar hatırlatalım. Artık bunlar normal çünkü kışa giriyoruz. Kış mevsimini özlemişiz. Bu kadar sıcağa alışık değildik. Çok büyük sıcaklıklar yaşadık. Şimdi de biraz serinleme vakti diyeceğiz ama bu kışta sanki biraz daha soğuk geçecek. İşte insanoğlu yazın sıcaktan, kışın soğuktan şikayetçi oluyoruz. İkisinin ortası olan baharda zaten hiçbir şey anlamıyoruz. Bakalım ne olacak sevgili izleyicilerimiz, nasıl bir kış geçireceğiz? Evet, tabii biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı suçlularla ve suçla mücadele noktasında çok büyük adımlar atıyorlar. Çok önemli operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Rafa kalkmış meçhul cinayetlerin çözülmesi noktasında önemli adımlar atılıyor. O dosyalar raftan, tozlu raflardan geri indiriliyor ve detaylar inceleniyor. Eksik kalan detaylar inceleniyor. Tamamlanmamış detaylar inceleniyor. İşte örtbas edilmiş detaylar ortaya çıkartılıyor gibi gibi gibi birçok manada hani kafalarda soru işareti bırakmış olaylar çözümlenmeye çalışılıyor. Bunlar yargıya olan güveni artırıyor. Şimdi İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi'nin yeni nesil suç örgütleriyle mücadele bir mesajı var. Diyor ki ibreti alem olsun diye talimat verdim diyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayın programında yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, burunlarının bir sürtelim, yaptıklarının karşılığını bir görsünler, ibreti alem olsun, diğerlerine de örnek olsun dedi. Borsa ile ilgili gündemini değerlendiren Bakan Çiftçi, borsaya yönelik operasyonlar devam edecek. Bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Bir devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz ifadelerini kullandı. Evet. İşte böyle sevgili izleyicilerimiz, 360 organize suç çetesine 904 operasyon yapıldığının bilgisini de aktardı. 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlenmiş bu arada. Hani görülür görünmez birçok operasyonlar gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz Mersin'de de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüz önderliğinde operasyonlar yapılıyorlar. Özellikle uyuşturucuya yönelik, çetelere yönelik operasyonlar düzenleniyor ve bu konuda da biliyorsunuz çok önemli adımlar atılıyor, çok önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlar da önemli. Zehir tacirlerine de geçit verilmiyor bu arada. Ve şimdi şöyle bir baktım da Trump yine bir şeyler yapmış mı diye, bu ara sessizliğini koruyor. Sessiz kalması da çok hayırlara vesile değil. Biliyorsunuz sevgili seçicilerimiz, Trump'ın sessiz kalması bile işte ortalığı karıştırıyor. Yani bu şekilde söylüyorum. Şimdi yine hala gündemde olan konulardan bir tanesi de memur ve emekli maaşları için yeni hesap. 4 senaryoda rakamlar belli olduğu gibi komplo teorileri, işte bir takım planlamalar, bir takım herkes kafasına göre bir şeylerin hesaplamasını yapıyor. İşte gündemi böyle meşgul ediyorlar. Hatta ben buna şunu diyorum. Bu tür yapılan açıklamalara baktığınızda yapılması istenen zammın veya yapılan hesaplamadaki olası yapılacak zammın 2000 lirayla 3000 lira arasında bir rakamdan tekabül ettiğini görüyoruz. Şimdi acaba diyorum, bu konular mesela, bakın milletvekili maaşlarına ne kadar zam yapıldı mesela, kim biliyor? Kimse bilmiyor. Yüzde kaç oranda zam yapıldı? Kimse bilmiyor. Neden? Konuşulmuyor çünkü. Çünkü onları alıştırmaya gerek yok. Çünkü verilecek zam gerçekten yüksek. Yani zam dediğin şey yüksek olur. Hani nasıl ki biz mandalinayı veya portakalı 5 lirayken 100 liraya alıyorsak, işte milletvekili de öyle alıyor, maaşını öyle alıyor. Biz harcamayı böyle yaparken, cebimizden bu kadar para çıkarken, adamların cebine o kadar para giriyor. Yani 5 lira gibi bir maaş alırken birden 100 liraya çıkıyor. Şimdi mesele bu. Şimdi acaba diyorum, birileri işte memur, memur emeklisi, asgari ücretlinin yapılacak zam oranları tartışılıyor. Herkes çıkıyor eline
kalem kağıt alan her

çıkıp bir hesap yapıyor. İşte enflasyon şu kadar olursa şu kadar, şu kadar olursa şu kadar, şöyle olursa böyle olursa topluyorsun. Elde var, üstte var, altta var, yanında var. 2000 lirayla 3000 lira arasında değişen bir zam. Ya arkadaşlar, koca koca adamlar, hepiniz topunuz 2 lira 3 lira için mi konuşuyorsunuz haftalardır? Haftalardır. Oturup elinize kağıt kalem alıp işte kimisi tahta alıyor.

2 lira 3 lira için zam. Şimdi diyorum ki acaba bu kadar erken konuşulmasının nedeni, ya bak sevgili emekli, sevgili asgari ücretli, sevgili memur ve emeklisi, 3 lirayla 2 lira arasındaki bir zammı şimdiden sindir kendine. Daha fazlasını bekleme mi oluyor ki öyle olur. Genelde de öyle oluyor. Alıştırıyorlar. Yani zihin ona alışıyor artık. Diyorsunuz ki nerede oturursanız oturun, nerede konuşursanız konuşun. Ya işte ne kadar ya 2 lirayla 3 lira arasında değişiyor. Artık bunu kabulleniyorsunuz. 2 lira 3 lira. Artık planlamanızı ona göre yapıyorsunuz. Harcama alır. İşte 2 lira 3 lira zam gelirse 23 lira olan emekli maaşı 25 lira olacak. Hadi bilemedin 26 en uç seviyede 26 lira. Evin kirası 20 lira. E tabi şimdi kira sözleşmem de doluyor. E artık tüfe oranında da bir artış olacak. Orada nereden baksan 20 bin liranın üzerine bir 3000 4000 lira da kira artış oranı koy. E yine elimde bir şey kalmadı. Yine 2 lira gibi bir para kaldı. Şimdi ben bu 2 lirayla ne yapayım? Bir, İtalya'ya makarna yemeye mi gideyim? İki, evimin bodrumuna inip herkesten uzak, yemeden içmeden kesilip kendi kendime bir meditasyon mu yapayım? Üç, Allah borçlulara artık kusura bakmayın ne yapalım icra yoluna gidin mi diyecek. Bu seviyede yani bu noktada. Yani birileri bizi alıştırıyor hala. Bakın açın ne kadar haber sayfası varsa hep bu şey vardır. İşte memur ve emekli maaşları için yeni hesap. 4 senaryoda rakamlar belli. Çok merak ettim. Nasıl bir rakamdan bahsediliyor sevgili izleyicilerimiz? Yani bak aynen düşündüğümüz gibi. Diyor ki olası diyor en düşük aylık emekli maaşı ne kadar olacak diyor. Şimdi diyor ki %8.70 zam oranıyla, birinci senaryo diyor, %8.70 oranla olası en düşük aylık 25.601 lira. İkinci olasılık %9.4 olursa 25.681 lira. Farka bakar mısınız? Nasıl artıyor? 25 bin lira sabit, o küsuratlar artıyor. Fark ettiniz mi? İlk senaryoda 25.601 liraydı. %9.4 oranında artış söz konusu olursa 25.681 olacak. 80 kuruş fark ediyor arkadaşlar. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Sonrasında üçüncü senaryo daha güzel. Bundan biraz daha böyle kendimizi mutlu edelim. Üçüncü senaryoda %10.7 zam oranı gerçekleşirse 25 lira 921 kuruş. Öyle mi oluyor Ezel? 25.921 lira. Heh, böylesi daha doğru. Ne oldu şimdi? Üf. 300 lira. 300 kuruş gelmiş. Ya. Şimdi dördüncü ve zam oranı biraz daha yüksek olan bu sefer 10.67 olursa zam oranı, bu sefer 25.000 değil 26.065 kuruş oluyor. 26.065 kuruş arkadaşlar. Bak söylerken bile nasıl yoruluyorsun. 26.065 kuruş. Ya diyorlar ki şimdiden birileri bunun üstesini beklemeyin. Bunun üstünü beklemeyin. En son limit 26 bin lira. Alıştırılıyoruz gibime geliyor. Yani daha önceki zam oranlarıyla baktığınızda o zaman da ne oluyor? 3 ay öncesinde başlıyor senaryolar. Allah'ım ekranlar profesörlerle kaynıyor. Üf matematikçilerle kaynıyor. Göreceksiniz nasıl hesaplamalar. Ellerine kalem kağıt alıyorlar. İşte hesap makinesi, bir de hesap makinesi alanlar şöyle basıyor yani. Şurada benden olsun, şu kadar da böyle olsun, şu kadar da şundan olsun. İşte 26 bin lira en yüksek. Zannedersin ki bana Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi ortaya fikirler sunuyorlar. Ayıp, gerçekten ayıp. Bari bak ben o matematikçilerin

0: O ekonomistlerin yerinde olsam var ya, bunları konuşmak yerine istifa edip gidip hobi bahçelerinden bir yer edinip orada marul ekmeği daha onurlu bulurum. Neden biliyor musunuz? Ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Yani insan kalkıp da 2 liranın, 3 liranın hesabını böyle ekranlarda insanların gözünün önünde matematiksel formüllerle ortaya koymanız kadar ayıp bir şey yoktur. Yoktur.
1: Tekin Ahşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
7: Muhabir ona soruyor, diyor ki yani nasıl bir zam oranı bekliyorsunuz? Yani sizin hayalinizdeki veya işte verilmesi gereken ücret nedir mesela diyor. Sendika temsilcisi diyor ki önce bir onların ne verildiğini bir görelim. Ya sen niye söylemiyorsun dedim. Eleştirdim değil mi ben burada? Niçin söylemiyorsun mesela? Sen masaya otururken elin boş mu oturuyorsun? Acaba onlar ne diyecek? Onların ağzına mı bakıyorsun? Ya karşı taraf ne diyecek? İşveren tarafı ne diyecek? Onun ağzına mı bakıyorsun?

Ona göre mi şekil alacaksın? Ha bu nedir biliyor musunuz? Doğada bir hayvan var. Onun adı da bukalemun. Girdiği her ortama, girdiği her şekle bürünebilen, o rengi alabilen, kamufle olabilen güzel, şirin, her ne kadar ürkütücü gibi gözükse de aslında şirin bir hayvan. Bukalemun. Şimdi bakın, bukalemun olmaya gerek yok. Elinizde eğer gerçekten bir sendikal amaç güdüyorsanız ve amacınız sendikanıza üye olan insanların haklarını korumaksa, ya masaya güçlü oturmanız lazım. Masaya bir rakamla oturmanız lazım. Bugüne kadar çok dikkat ederseniz hiç açıklama yapılmadı. Sendika temsilcileri tarafından çıkıp da kardeşim biz masaya oturacağız ama biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonu masası var. Masaya oturacağız ama bizim çantamızdaki rakam şudur diyen sendika temsilcisi gördünüz mü şimdiye kadar? Yok. İşveren cephesinin ne vereceği üzerine bir planlama yapıyor. İşveren cephesi diyor ki kardeşim diyor en fazla 4 lira zam verebilirim ben diyor. Gerisi beni zorlar diyor. Sendikada 4 lira üzerinden pazarlığa başlıyor. Sendika diyemiyor ki hayır kardeşim sen 4 lira diyorsun da 10 lira olması lazım bu zammın. Diyemiyor, demiyor. Gördük, yaşadık. Soruyor muhabir, rakam nedir sizin beklediğiniz rakam nedir? Önce bir onlar söylesin bakalım. Rakamı telaffuz etsinler. Biz rakam telaffuz etmeyiz. Niye varsınız o zaman? Niye varsınız? İşte sevgili izleyicilerimiz, hani diyorlar ya neresinden tutarsan tut tutarsızlık, işte almış başını gidiyor. Savunması gerekenleri savunmuyor. Ne diyelim? Ne diyelim? Gerçekten artık diyecek kelimeler de bulamıyoruz. Bakın şimdiden bile işte rakamlar oturtulmaya çalışıyor. İnsanların hafızasına yüklenmeye çalışıyor. Şu an alttan alttan bu mesaj veriliyor. Kim tarafından veriyor? İşte ekonomistler tarafından veriyor. Ya sevgili ekonomistler, çıkıp şunu konuşamıyor musunuz? Ya kardeşim bu rakamlar tamam, biz bunları konuşuyoruz ama şu olasılıkları konuşuyoruz ama bu rakamlar komik rakamlar ya. 3 lira 4 lira gibi bir zamdan bahsediyoruz. Bu çok komik bir rakam ya. Yani Türkiye ülke gerçeğini görmek lazım. Ha ben şunu da çok merak ediyorum. Yani aslında bakıyorsunuz birçok ekranda hayat koşulları, zorluklarını anlatan haberler çok fazla. İşte insanların alım gücünün azaldığını, akaryakıta gelen bu zammın aslında her alana yayıldığını, her kesimin bundan zarar gördüğünü, etkilendiğini yapan haberler var. Hani diyorum ki acaba kimse bilmiyor mu? Yani herkesin çok iyi bir hayat standardına sahip olduğunu mu düşünüyorlar? Ya evet ya, benim vatandaşım, benim insanım güzel geçiniyor kardeşim. Parasal bir sorunu yok mu diyorlar. Şimdi bak, ortada o ekonomistlere bir şey söyleyeceğim. Bu kadar çok bilinmeyenin denklemin içine girmenize gerek yok. Tek bilinmesi gereken bir denklem vardır. O da şudur. Bugün Türkiye ortalamasına baktığınızda, en düşük rakamı söylüyorum size. Türkiye ortalamasına baktığınızda ev kira fiyatları 20 bin liradan başlıyor sevgili ekonomistler. Alın size baz alacağınız nokta. Yok %10, %4, %4,1, %4,2 gibi rakamlarla boşuna uğraşmayın. Uğraşacağınız tek şey, baz alacağınız nokta şudur. 20 bin lira ortalama ev kira fiyatıdır ülke geneli. Emekli ne kadar alıyor? 23 bin lira. Bak buradan hesaba girin. 3 bin lirayla ne yaparsınız sevgili ekonomistler? Halkın kafasına şu an bulandırmaya çalışıyorsunuz. Halka 3 lirayla 4 lira arasında bir rakama tabi olmasını hazırlıyorsunuz. Ama hayatın gerçeklerini konuşmuyorsunuz. İşte bunu konuşmak lazım. Baz alınacak nokta budur. Değil %1, %1,2, yüzde bilmem kaç. Kardeşim ev kirası ne kadar bu ülkede? 20 bin lira. Bitti. Bunun üzerinden hesap yapacaksınız. Yani siz en azından asgari ücrete bunun iki mislini vereceksiniz ki geri kalan yarısıyla hayatını idame ettirsin. Nedir? 40 bin lirayla 45 bin lira. Net. Sendika başkanları bunu diyebiliyor musunuz mesela siz? Hiç duymadık sizden mesela. Hiç duymadık. Yani işçi temsilcilerinden 45 bin lira rakamını duymadık mesela. Benden duyuyorsunuz ki ben sendika başkanı değil. Keşke olsam. Maaşı da çok güzel.

0: maaşı da çok güzel. Sendika başkanlarının maaşı çok güzel arkadaşlar. Sendika başkanı alsın bakalım asgari ücreti. O zaman gör bak bakalım o masada nasıl cevvallik oluyor. Şimdi öyle olmayınca hani halden anlamak gerekir. Düşenin halinden düşen anlar. Yani ayakta olan ne anlasın düşenin halinden. Evet, şimdi kızacaklar bize ama doğruyu söylüyoruz değil mi? Yani burada yalan yok, iftira yok. Ha, varsa akıllarında farklı bir düşünce iftira olduğuna yönelik yapmaları gereken şey ortada. Evet, şimdi gazetelere geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var gündemde. Ülkenin gündemi bu tabii ki, geçim. Akşam gazetesi sınırlı krize JET müdahale diyor. Yapısal sorun yok diyor. Finansal İstikrar Komitesi fon piyasasındaki dalgalanma için yönetilebilir dedi. SPK, BDDK ve MV'den kritik müdahaleler geldi Merkez Bankası'ndan. Pusula portföyüyle başlayan piyasadaki hareketlilik dün Finansal İstikrar Komitesi'nde masaya yatırıldı. Komite dalgalanmanın sınırlı sayıdaki fonlarda yönetilebilir ve geçici olduğunu duyurdu. Tüm tedbirler alınacak dedi. Ardından SPK 7 şirkete ait 130 yatırım fonunun tasfiyesi yönünde karar verdi. Merkez Bankası limit güncellemeleriyle likiditeyi arttırdı. BDDK da aynı gerekçeyle bankalara hisse geri alımı için esneklik getirdi diyor. Peki tasfiye nasıl olacak? Kapatılan fonlarda 515 bin yatırımcının 830 milyar lirası olduğu belirtiliyor. Fon işlemleri durdu ancak yatırımcının kayıtlı payı kaybolmadı. Fonlar incelenecek. Güçlü olanlar başka şirketlere devredilecek. Zayıf olanların varlıkları satılacak. Ödeme güncel değerle yapılacak denmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve New York'ta görüşecekler diyor. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla New York'ta başlayacak diyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barack Erdoğan ile Trump'ın kurul sırasında görüşme yapacağını açıkladı. Erdoğan genel kurula da hitap edecek diyor. Evet, şimdi gazetelere kısa bir ara verip Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Gündeme dair bilgileri almak için söz Ali Gürkan Şamiloğlu'nda.
1: Merhaba, günaydın Niçel TV, Sun TV seyircilerimize ve radyo dinleyicilerimize. Güzel bir gün, güzel, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Gündemde ne var şu saat itibariyle değinelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bir açıklama yaptı katılmış olduğu bir toplantıda. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılında yapılması planlanan seçimlerdeki adaylığının siyasi olarak belli olduğunu dile getirdi. Siyasi olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayıdır dedi. Ama adaylığının hukuken mümkün olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerektiğini de aktardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçimlerin olağan tarihi olan 7 Mayıs 2028'den kısa süre önceye, yani biraz erkene alınmasının beklendiğini dile getirdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun yıl dönümü olan 16 Nisan 2028'de seçimin olabileceğine dair ihtimalin yüksek olduğunu belirtti Mehmet Uçum. Şimdi neden tabii normal tarihte yapılması düşünülmüyor? Çünkü normal tarihte yapılacağı zaman Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan üçüncü kez aday olamıyor. Ama meclis karar verir, seçimlerin yenilenmesine karar verirse, işte bu da bir erken seçim değil tabii. Meclis karar verecek, seçimler yenilensin diyecek. O tarihinde 16 Nisan 2028 olduğunu belirtti Mehmet Uçum. Ve şimdilerde büyük ihtimalle 16 Nisan 2028 tarihinde seçimler yenilenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kararıyla olağanüstü

0: bir durum, seçimler yenileniyor. Anayasada var olan hükümler çerçevesinde bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olacak ama o adaylığı da yine yasalar gereği son kez aday olacak bilgisini aktardı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçup. Şimdi tabii anayasa hükümleri gereğince alınacak olan kararların meclise alınıp alınamayacağı da yine ayrı bir tartışmayı oluşturuyor. Yani meclisin seçimlerin yenilenmesi kararını alıp alamayacağı da şimdilerde konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi ayrıca Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine de yapmış olduğu konuşmada değinirken, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanması planlanan özel düzenleme yürürlüğe girdikten sonra eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurmasının önünde hukuki engel bulunmadığını, ancak düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına ilgili makamların, yani mahkemenin karar vereceğini dile getirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması, salıverilmesi, serbest kalması tartışması çerçevesinde bu bilgiyi aktardı Mehmet Uçup. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili soruşturma devam ediyor. 2011 tarihinde Silivri cezaevinde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen yeni ve ayrıntılı soruşturmada Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'la o dönemin iki savcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Üç kişi gözaltına alındı ancak emekli albay Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu belirlendi. Şu ana kadar gözaltı kararı uygulanmadı ya da uygulanamadı. Şimdi CHP ile İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi il örgütüyle ilgili bir karar var. Şudur, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin daha önce verdiği bütün ihtiyati tedbirleri durum ve koşulların değiştiği gerekçesiyle kaldırdı. Ve böylece Gürsel Tekin ve geçici heyetinin İl başkanlığı resmi görevi sona ermiş oldu. Bu da diğer önemli bir gelişme efendim. Şimdi devam edelim. Bu sabah erken saatlerde bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Aras Bulut İğnemli, Melis Sözen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Yeliz Yeşilmen ve rapçi Sefo da bulunuyor. Ayrıca milli futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alınmış durumda uyuşturucu soruşturması kapsamında. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında arama ve biyolojik inceleme işlemleri bu saatlerde de devam ediyor. Hava durumuna kısaca değinelim efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Mersin'in de kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Mersin için, Adana için ve Osmaniye için de sarı kodlu uyarı yapıldı meteoroloji tarafından ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Bunu da aktaralım. Hava durumu da ilerleyen dakikalarda ayrıntılarıyla ekranlarınızda olacak. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Nahşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Fon balonu göz göre göre patladı diyor. İktidar önlem alınsın diyenleri dinlemedi. Olan yine yurttaşın birikimine oldu diyor. Ekonomistlerin ve uzmanların önlem alınsın uyarılarını görmezlikten gelen iktidar, Borsa İstanbul'daki kara çarşambanın ardından yeni kararları duyurdu. Krizin merkezi de Borsa İstanbul'da bazı fonların yatırımcılarının geri alım taleplerini karşılamadaki ödeme sorunları yer aldı. Finansal İstikrar Komitesi Bakan Mehmet Şimşek Başkanı'nda piyasalar açılmadan toplandı diyor. Ve Diriliş Postası, cezaevi müdürü FETÖ'cü çıktı. Kozinoğlu dosyası sil baştan. MİT mensubu Kaşif Kozunoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölüm

İlişkin yeniden yürütülen soruşturma olayın yaşandığı dönemde görev yapan isimlere uzandı. Hakkında gözaltı kararı verilen ve yakalanan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in FETÖ üyeliği dolayısıyla meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Soruşturmanın en dikkat çekici isimlerinden biri eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören'in Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını veren isim olduğu belirtildi. İşgören'in daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına yansıdı. Gözaltına alınan bir diğer isim ise olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan. Doğan'ın Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katıldığı, daha sonra onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi. Ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı yeniden inceleniyor. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu ile aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturuyor. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman, Yıldırım Operasyon kapsamında gözaltına alındı. Diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu belirlendi. Uğur en yakında ülkeye dönecek, ifade vereceğini bildirdi diyor. Ve Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesi de fon depremi diyor sevgili izleyicilerimiz. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına aldı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi diyor. Ve OS başsavcı gözaltında diyor. Hürriyet'in dünkü haberinin ardından MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı kapatan dönemin FETÖ'cü başsavcısı gözaltına alındı. Ve babam Büşra'yı Mehmet'e sattı diyor. Kayıp Büşra'nın kardeşleri babalarının borçlu olduğu Mehmet Kenan'ın küçük kızı alıp götürdüğünü iddia etti. Uzmanlar eşliğinde alınan ifade sırasında Büşra'nın kardeşi gösterilen fotoğraflardan küçük kızı çadırdan alıp götüren kişinin Mehmet K. olduğunu teşhis etti. Bunun üzerine Mehmet K. gözaltına alındı. Baba Yusuf Balıkçı ve anne Balıkçı ile 4 akraba tutuklandı. Ve Karar Gazetesi. Mazot 100 TL'yi aşınca iki haneli sayılara göre tasarlanan panoların da değişmesi gündemde tabelaya sığmadı diyor. Ekonomi yönetimi tek hane enflasyon hedefini üst üste revize ederken İran Savaşı'nın da etkisiyle her gün zamlanan akaryakıt fiyatları 100 lirayı geçti. İki haneli sayılar için tasarlanan istasyon tabelaları mazot 102.20 lirayı yazmak için yetersiz kaldı. Yeni fiyatlar kimi işletmeciler elle yazdı, kimi de panoyu boş bıraktı diyor. Ve Korkusuz Gazetesi. Avrupa'da mazot 150 lira, bizde 100 lira diyen Şimşek'e tepki var. Bakan Bey'in yaptığı züğürt tesellisi diyor. Maliye Bakanı'nın başlıktaki sözlerle tepki gösteren İyi Partili Vekil Türkoğlu, Avrupa ile kıyaslamayı sadece mazotla değil maaşlarla da yapsana dedi. İktidar yaparsa AK Parti yapar sözünün hakkını bir kez daha verdi. Son gelen 4.68 lira zamla motorunun litresi Türkiye tarihinde ilk kez 100 liranın üzerine çıktı. Çiftçiden esnafa, nakliyeciden taksiciye vatandaş hem şaşkın hem öfkeli. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Avrupa'da mazotun litre fiyatı 150 liranın altında değil, bizde son yükselişe rağmen 100 lira diyerek Şimşekleri üzerine çekti diyor. Ve Milat Gazetesi. Müsaade etmeyiz diyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan Meis'i silahlandıran Yunanistan'a net cevap. Teressüs Türkiye paniği yaşayan Yunan medyası doğudaki birliklerin Ege'ye kaydırıldığını yazarken Milli Savunma Bakanlığı'ndan Meis'i silahlandıran Yunan'a cevap geldi. Takipteyiz, fiili durum oluşmasına izin vermeyiz. Yunan medyasında Tunceli'deki 51. Komando Tugayı'nın Yunanistan'a en yakın Aydınsök ilçesine kaydırıldığı yönündeki haberler çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yunan Başbakan Mitsotakis'in gayri askeri statüdeki Meis adasında savaş gemileriyle ve askerlerle temaslarının yakından takip edildiğini ve bunun Türkiye tarafından kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Türkiye kıyılarına yakın Meis'in gayri askeri statüsü

0: Devletine aykırı fiili durum oluşturulmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyaloglar yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir, dedi. Ve adayımız Erdoğan diyor, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngördüğünü belirterek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır, dedi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'na konuştu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir, dedi. Ve Milliyet Gazetesi, risk yok, tedbir var diyor. Fon krizinde istikrar komitesi devrede. Bazı fonlardaki likidite sıkışıklığını gidermek ve bulaşmayı önlemek için tedbir alan Finansal İstikrar Komitesi havayı pozitife döndürdü. 515 bin yatırımcının 827 milyar lira yatırdığı 127 fon tasfiye süreci başladı, yetki SPK'da. Ve Netanyahu parayı bakıma yatırmış diyor. İsrail basını Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretindeki harcamalarını merceğe aldı. İsrail'deki bilgi talep etme yasası uyarınca Başbakanlık tarafından açıklanan belgelere göre Netanyahu'nun 2025'te ABD'ye yaptığı ziyaretlerde 13 bin dolarlık kuaför masrafı, 500 dolarlık sigara masrafı, 295 dolarlık kapı tamiri faturası ve 125 dolarlık trafik cezası dikkat çekti. Otel ücretleriyle beraber gezinin 129 bin dolara mal olduğu öğrenildi. Ve Yunan halkının derdi Türkiye diyor. Son dönemde seçimler nedeniyle Türkiye tehlikesi üzerine oynayan ve gerilimi artırmaya çalışan Mitsotakis hükümeti halkta endişe yaratmayı başarmış gibi görünüyor. Katimmerin gazetesinin haberine göre ülkede gerçekleştirilen seçim anketine katılanların %54'ü Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden endişeli olduğunu dile getirdi. Ve Sabah gazetesi, dünyaya açılan 6. gurur kapısı diyor, Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün. Muhalefet ve dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu sayesinde hizmete giren havalimanı bugün 6. pistine kavuşuyor. Havacılık sektörünün merkez üssü İstanbul Havalimanı'nın operasyonel gücünü artıracak 4. ana pist Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. 2820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki pist, hangar alanlarına yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı yürütülmesini sağlayacak. Ve Sözcü gazetesi, Sözcü borsadaki silkelemeyi gün be gün yazdı, SPK seyretti, birilerinin cebi doldu, fatura millete kaldı diyor. Borsada batırılan şirketleri kurtarmak için kamu bankaları devreye sokuldu. Vurgunu yapanların ne şirketine kayyum atandı ne mal varlığına el konuldu diyor. Ve Takvim gazetesi, Takvim gazetesi de temiz eller diyor. Kırklareli Üniversitesi'nde destek personeli olarak çalışan Zeynep ile Beyza Nur temizlik yaptıkları dersliklerde mühendislik eğitimi alacak diyor. Ve Büşra bilmecesi diyor, henüz bir iz yok. Koruma altına alınan kardeşler Büşra Balıkçı'yı Mehmet Kızılkaya'nın çadırdan çıkardığını söyledi. Kızılkaya Diyarbakır'da gözaltına alındı. Üçüncü kez ifade veren anne Elif Balıkçı, eşinin bankalar olan 1 milyon liralık borcu karşılığında kızı Büşra'yı sattığını iddia etti. Ve son gazete Türk Gün, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a açık uyarı, adalarda silahlanmayı bırakın. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na yaptığı ziyarete tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, Atina'nın gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmasını, sahada aykırı fiili durum oluşturulmasının asla kabul edilmeyeceğini açıkladı. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine saatler 08.30'u gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Barım, çayda çırayım, ben harman dalı, sarı...
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq.

0: Vodacomic Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye veriyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238

0: 33-33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ne demiştim ama ne olur hatırla. Göze göz, dişe diş, aşka aşk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.

0: hizmetinizde.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Ayakkabılarımız

0: gidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
7: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haber merkezinde birlikteliğimiz sürüyor ve günün öne çıkan gündem konularını büyüteç almaya devam ediyoruz. Tabii ki ülke siyasetinde en önemli konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair tartışmalar var idi ve bu tartışmalara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum adeta son noktayı koydu. Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın son kez aday olması gerçekleştirmiştir söyleminde bulundu.
1: Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın adaylığı gerçekleşmiştir. Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın son kez aday olması gerçekleşmiştir. Artık bu gerçeği kabul etmek gerekir. Bunun hukuki olarak sürecini tamamlamak gerekir. Herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını beklediği önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak gerçekleşmesi nasıl sağlanacak? Bizim anayasamıza göre, mevcut anayasaya göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Buna istisnai adaylık diyoruz. Neden istisnai adaylık? Çünkü kural iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmaktır. Ama burada üçüncü dönem imkanı veriliyor. Demek ki bu kuralın istisnası meclisin ikinci dönemde seçimlerin yenilenmesi kararı vermesiyle görev başında olan cumhurbaşkanına üçüncü dönem aday olma ve seçilirse üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı yapma imkanı vermesidir. Dolayısıyla siyasi olarak adaylığı gerçekleşmiş, önümüzdeki seçimlerde adaylığı belli olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal olarak da adaylığı beklenen

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukukileştirilmesi için 7 Mayıs 2028'de yapılacak önümüzdeki genel seçimlerin erkene alınması gerekir. Öne alınması gerekir. Anayasal imkan bu. Hukukileştirmenin yolu da bu. Bunun için de meclisin 2028 Mart ya da Nisan'ında seçimlerin yapılacağı şekilde bir karar alacağı bekleniyor. Ve ben zannediyorum mecliste hiçbir parti Cumhurbaşkanı'nın aday olmasına engel olacak bir tutum almayacaktır. Bu ne demokratik rekabete sığar, ne de onların iddiasına uygun düşer. Ne dediler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yeneceğiz. Hodri meydan. Ayrıca bizim halkımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını engelleyebilecek tutum alan siyasi partilere ciddi bir ceza verme kapasitesine de sahiptir. Dolayısıyla benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak. Ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. Eğer 9 Şubat ile 15 Şubat arası bir tarihte meclis 360 ve üzerindeki milletvekilleriyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa seçim 16 Nisan'da yapılacak. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 23 Nisan'da yapılmaz, 23 Nisan var. 30 Nisan'da bile yapılma ihtimali var ama hukuken. Onun da işte bayram gibi etkileri var. Dolayısıyla 16 Nisan veya öncesinde bir tarih. 16 Nisan'ın sembolik bir değeri var, biliyorsunuz değil mi? Nedir 16 Nisan?
1: Bilmiyoruz efendim.
0: Arkadaşlar 16 Nisan nasıl bilmezsiniz? 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. 11. yıl dönümü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmenin yıl dönümü. 3. dönem seçimlerinde de hem bu sistemi savunan ve 2 dönem bu sistemde yürütmenin başında olan ve devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ilgili bir 3. dönem imkanı var. Hem de muhalefet açısından yeniden dillendirmeye başladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem falan filan. Buyurun test. 16 Nisan'da test. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihlerden biridir. Mart da olabilir. Ama ben 2027 son çeyreğinde seçim yapılma ihtimalini düşük görüyorum. Nihayetinde bu konuda karar siyasi iradenindir. Meclisindir. Anayasa değişikliği olmadan 50+1 değişemez. İkincisi 50+1 bu sistemin temel normudur. 50+1 hem sosyal istikrar sağlar, hem siyasal istikrar sağlar, hem yönetim istikrarı sağlar. 50+1 çoğunluğun içindeki çoğulculuktur. 50+1 demek Türkiye toplumunun tamamına hitap edebilmek demektir. 50+1 demek kapsayıcı bir yürütme faaliyeti yürütebilmek demektir. 50+1 ile halkın bir sorunu yoktur. Halk ya ilk turda, ki 2018'de öyle yapmıştır, ya da ikinci turda, ki 2023'de öyle yapmıştır, Cumhurbaşkanını seçerek seçtiği anda da hükümeti kurmuş olarak üzerine düşeni yerine getirir. Siyaset açısından bu konu her zaman tartışma gündemi olabilir ama siyasetin ihtiyaçları halkın ihtiyaçlarıyla uyumlu olmayınca ya da tam uyum sağlanamayınca bence halkın ihtiyaçları baskın olur. Dolayısıyla 50+1 değişme ihtimali olmayan temel bir norm olarak varlığını sürdürür.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarih verdi efendim. Erken seçimle ilgili olarak 16 Nisan 2028. 2027'nin son çeyreğinin olası olarak görülmediğini ama tabii ki kararın mecliste olduğunu da

ifade etti. Şimdi şu bir gerçek. İktidar tabii ki bir yandan da seçimlerle ilgili hazırlıklarını yapıyor. Ve şu net, iktidar kanadının yani Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu net. Daha önce

0: tekrar Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade etmişti. Şimdi bunu şöyle bir tarafa koyuyoruz. Karşı taraf, muhalefet partilerinin adayları kimler ve ne zaman start alacaklar bilinmiyor. Çünkü gerek CHP içerisindeki kaos diyeceğim artık bölünme getirdi ve yeni parti ismiyle ilgili şu anda çeşitli değerlendirmeler var. Yenilik Partisi ile yeni partinin isminin vatandaşta yani seçmende bir zihin bulanıklığı yaratacağı şeklindeki iddialar nedeniyle tekrar yeni partinin ismi gündem konusu oldu ve yeni partide yeni bir isim arayışı başladı diyebiliriz. Tabii ki yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti gibi muhalefet partilerinin uzlaşabileceği ortak bir aday henüz ortaya çıkmış değil. Zaman geçiyor ve olası Cumhurbaşkanı adaylarının önünde fazla da bir gün yok aslında. Türkiye çok geniş bir coğrafya. Seçime hazırlanması için bir kurmay kadrosunun oluşturulması, değil mi? Teknik yönden de hazırlıklar yapılması, stratejiler belirlenmesi gibi pek çok konu var Cumhurbaşkanı adayının önünde. Şimdi zaman zaman isimler gündeme geliyor. Sonrasında aynı isimler, aynı çevreler tarafından adeta yıpratılarak yok sayılıyor. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret yaptıktan sonra algıların değiştiği ve Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı şeklinde bir takım kanaatlerin oluştuğu gerçeğini de göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi özellikle işte ana muhalefet partisi yeni parti, onun ortaya koyacağı Cumhurbaşkanı adayı çok önemli. Belirleyici, en önemli unsur olacak. Tamam, farklı siyasi partilerde veyahut da toplumda karşılığı olan isimler de Cumhurbaşkanı adayı olabilecekler. Birinci tur seçimlerine katılacaklar. Ama nihai karar bugünden belli, ikinci turda belirlenecek. Şimdi o zamana kadar muhalefet partileri aralarında bir uzlaşı sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Onu da gözlemleyeceğiz. Ama bugün itibariyle yeni partinin gündeminde Cumhurbaşkanlığı aday belirleme refleksi yok. Çalışması da yok gibi. Ne var? Tabii ki malumunuz pek çok belediyeye operasyonlar yapılmıştı ve tabii ki Özgür Özel ve pek çok yeni partinin de fezleke sorunu var. Meclise geldi gelecek, oylanacak. Tabii ki yani yıllar yıl hep bu böyle olmuştur. Fezlekeler hazırlanmıştır ama bir türlü meclise gelmemiş veyahut da mecliste onaylanmamıştır. Şimdi süreç hızla ilerliyor. Bakalım Özgür Özel'in gündeminde ne var? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürerken çıkışta açıklama yapan Özgür Özel, "Başkan iyi, herkese selamı var." dedi.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Sezonun en net indirimleri elden.

0: taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
10: Katılmayacağı konusunda bir takım tartışmalar var. İsmiyle ilgili yine o şekilde tartışmalar var. Genel Başkan Özgür Özel sahadan ayağını çekmiyor. Gerek esnaf ziyaretleri, gerek mitinglerle evet partisini güçlendirme çabasına devam ediyor. Öte yandan tabii ki kongre süreçleri de yaşanıyor. Yani yeni nesil siyaset, üyeler oy vererek ilçe ve il başkanlarını belirleyecek. Önümüzdeki günlerde yine bu üyeler, delegeler, belediye başkanlarını, milletvekillerini belirleyecek. Şimdi buna bir noktayı koyalım. Biz tabii ki neyi isteriz? Yani gazeteciler, değil mi? Yani yorum yapıyoruz, işte köşe yazıyoruz, haber yapıyoruz. Bizim istediğimiz şey, yani rekabet dolu bir seçim olsun. Yani vatandaşın sandığa giderken, yani kafasında hangi parti varsa rahatlıkla ona oy verebilsinler. Kaygı taşımasınlar. Seçimlere gidilecek mi, gidilmeyecek mi? İşte ne bileyim, partimiz katılabilecek mi seçimlere, katılmayacak mı? Bu endişelerden arınarak sandığa gitmesi gerekiyor. Ve işte demokrasi dediğimiz en önemli unsur bu ve bakalım süreç içerisinde neler yaşanacak, onu da göreceğiz. Şimdi sayın izleyiciler, suç ve suçluyla mücadele farklı noktalara geldi. Tamam, biraz sonra ünlülere yapılan bir uyuşturucu operasyonu var. Onu da ekranlara taşıyacağız ama şimdi internet üzerinden, dijital zeminde veya da farklı yöntemler kullanarak suç işleniyor. Dolandırıcılık vesaire pek çok alanda.

0: Yani şimdi buna karşın olarak da siber suçlar diyelim, emniyet güçleri ve yargı yeni metotlar geliştirmek durumunda. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şöyle bir açıklama yaptı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Evet, yeni nesil suç örgütleri. Bu bizim klasik, değil mi? Mafya, işte kabadayı gibi, değil mi? Değil. Bu yeni nesil. Nerede, ne zaman, hangi vatandaşı dolandıracağı, nasıl zararlar vereceği bilinmeyen yeni nesil. Ama tabii ki emniyet bu konuda da tedbirlerini alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlemişiz. Şu anda 562 suç örgütüne 1592 operasyon düzenlemişiz. Bunların içinde yeni nesil suç örgütleri var. Hepsi var. Bunun sonucunda 6916 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda dedi. Devamını dinleyelim.
1: Bir araştırma raporu arasında. Onunla ilgili geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın İçişleri Bakanlığımıza bir talimatı olmuştu. Bu konunun araştırılması noktasında. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığımız bununla ilgili güzel bir araştırma raporu düzenledi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etti konuyu. Bunun neticesinde Ankara'da Asri Mezarlık'ta metfun bulunan zamanın, o dönemin İçişleri Bakanı Doktor İsmail Namık Gedik'in de İstanbul'daki anıt mezara nakliyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız dünden bir yazı imzaladı. Bununla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde rahmetli İçişleri Bakanımız, mazlum mağdur İçişleri Bakanımızın da kabri diğer dava arkadaşlarının yanına nakledilmiş olacak. Ben 11 Şubat 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine başladım. Göreve başladıktan sonra da topluma şöyle bir vaatte bulundum, bir taahhütte bulundum. Biz bundan sonra İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle veya suç çeteleriyle, eşkıyalarıyla ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele yürüteceğiz diye toplumumuza taahhütte bulundum. Ve o günden bugüne kadar da mümkün mertebe elimizdeki bütün imkanları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede değerlendiriyoruz. Hepimiz hatırlıyoruz. Daha önceden kabadayılar vardı.
2: Evet, evet. Tabii.
1: Hepimiz hatırlarız evet, onları. Evet. Daha sonra bu kabadayılar mafyavari tiplere dönüştü. Mafya, klasik mafya örgütlenmeleri ortaya çıktı. Onlar da genelde çek sene tahsilatları falan yaparlardı. Şimdi bu yeni nesil suç örgütlerini üçüncü nesil çeteler diyebiliriz. Tam tarifi bu şekilde doğru yapmalıyız. Önceki mafyaların belli bir başı vardı. Başında mafya lideri vardı. Örgütlerin işte bir merkezi vardı, bir raconları vardı, ilkeleri vardı, ahlakları vardı, değerleri vardı. Yeni nesil suç örgütlerinin hiçbir değeri yok. Hiçbir ahlaki kuralları yok. Bir de hibrit örgütlenmeler bunlar. Öncekiler sadece çek senet tahsilatı yapıyorlardı, klasik mafya örgütleri. Bunlar her türlü suça el atabiliyorlar. Tehdit var, haraç var, siber suçlara giriyorlar, uyuşturucuyla, uyuşturucu konusunda işte toplumu zehirliyorlar, düzensiz göçe giriyorlar, insanları tehdit ediyorlar, haraç istiyorlar sokağın hakkı adı altında. Yani bunlarla günümüzde daha etkili bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de
0: bu yeni nesil suç ve suç örgütleriyle ilgili hemen bir örnek var. Onu da sizlere aktarayım. İnternette kadın kılığına girip evlilik vaadiyle kandırdılar. Sonra tehdit ettiler. Bursa'daki siber suçla ilgili haberimiz ekranda. Bursa'da internet üzerinden evlilik vaadi. Aman dikkat değerli izleyiciler. Yani kılıktan kılığa girip şeytanın bile aklına gelmeyecek metotlar. Bursa'da internet üzerinden evlilik vaadiyle eskort ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, ardından mağdurları tehdit ederek daha fazla para aldığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince tespit edilen zanlılara eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirilirken gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Öte yandan bazı şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıdıkları da ortaya çıktı. Yani sosyal medyada, işte paylaşım sitelerinde, bunu artık medyada demeyelim, yani bizim de dilimiz biraz alıştı ama paylaşım siteleri diyelim. Yani işte burada değil mi, kadın ya, resimler var. Nereden biliyorsun kimin ne olduğunu? Sahte isimlerle, sahte fotoğraflarla insanları, ya biraz da böyle saf diyeceğim, yani saf insanları tuzağa düşürmek gerçekten de çok kolay diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim, tabii ya en çok son zamanlarda özellikle İki konu çok ön plana çıkıyor. Bu yasa dışı bahis operasyonları ve çok büyük miktarlarda yani paranın ele geçirildiğini de görebiliyoruz. Öte yandan ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonları. Evet. Yine böyle bir operasyon yapıldı. Şimdi tabii ki yani bunların önemli bir halk kitleleri üzerinde güçleri var. Değil mi? Sanatçı diyoruz. Sanatçı diyoruz. Örnek kişilikler. Yaşantılarına mutlaka ve mutlaka çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ve asla kötü alışkanlıklar edinmemeleri gerekiyor. Hiç kimse dokunulmaz değildir ve gelinen noktada, şimdi burada isim isim de saymayacağım, masumiyet karinasını da hiçbir zaman unutmuyoruz, aklımızdan çıkarmıyoruz, ama bir gerçeğin de altını çizelim. Şimdi tabii ki adli tıpta kan örnekleri, saç örnekleri alınacak. Yani kim uyuşturucu kullanmış, kim kullanmamış ortaya çıkacak. Ondan sonra tabii ki bizler biraz daha yorumlarımızı farklı hale getireceğiz. Ya şimdi mesela yıllarca sporcu demeyen, sporun içinde olmuş bir Hasan Şaş'ın böyle bir operasyonda gözaltına alınması dahi birazcık düşündürücü geliyor diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim, bir gerçeğin de altını çizelim. Yani sadece bu polisiye tedbirlerle bu iş olmaz. Eğitim çok önemli. Öğrencilerin eğitilmesi, çocukların eğitilmesi ve bunun bir şekilde uyuşturucunun ne kadar kötü bir alışkanlık olduğunu, ne kadar riskli olduğunu, sağlığa ne kadar zarar verdiğini anlatmak gerekiyor. Yani sadece bu operasyonlarla uyuşturucu gündeme gelmemeli. Okullar için emniyet, eğitim timleri kurması gerekiyor. Birebir okullara indi. Ta ya İlköğretim okuluna inen şehirler var uyuşturucu kullanımı açısından. Çok tehlikeli. Özellikle bu kimyasallar. Kimyasallar. Yani Türkiye'de maalesef bu gerçeği görebiliyoruz. Tabii aile çok çok önemli. Ailelerin de bilinçlendirilmesi çok önemli. Bakalım efendim, süreç içerisinde neler yaşanacak, onları göreceğiz. Şimdi Hussiler, biraz dışarıya çıkalım. Çünkü Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bir pak demeyelim ona, bir işbirliği anlaşması yapmışlardı ve gelinen noktada bir şekilde Husilerin de orada değil mi, savaş uçakları düşürmesi, Yemen

0: de güçlü bir konum elde etmeleri ve Suudi Arabistan'la çatışma ortamına sürüklenmeleri bir şekilde Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Husileri bir şekilde evet eleştirdi ve kınadı. Şimdi efendim son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'ndayız.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemden çıkan konuları hatırlatalım efendim. Şimdi şuradan başlayalım. Dün Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Uçum, Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere katılıp katılmama ihtimaline yönelik bir açıklama yaptı. Mehmet Uçum yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleştiğini belirtti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı tabii şu andaki yasalar gereği, anayasa gereği 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hukuki zeminin oluşturulması gerektiğini belirten Mehmet Uçum, seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından öne alınabilir açıklamasını yaptı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir siyasi parti düşünmüyorum ki seçimlerin öne alınması, seçimlerin yenilenmesi durumuna karşı çıksın diyen Sayın Uçum, muhtemel seçim tarihinin 16 Nisan 2028 olduğunu açıkladı. Ve bu kesin tarih değil ama muhtemelen olursa eğer 16 Nisan 2028 tarihinde seçim olacak dedi. Ve tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin yenilenmesini istediği için de yine anayasa gereği Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü durum olduğu için 3. kez ve son kez Cumhurbaşkanı adayı olabilecek dedi Sayın Uçum yapmış olduğu açıklamada. Ki tabii şu sıralarda da seçim tarihi, erken seçim tartışmaları siyasi zeminde yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi tabii birkaç gündür ülkemizde de ekonomik anlamda bazı gelişmeler yaşanıyor. Şöyle ki malum Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki gerilim hala devam ederken bir de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki siyasi gerilim, savaş ortamı Husilerin petrol akışının, petrol geçişinin olduğu önemli noktalarda askeri varlıklarını artırması ve o coğrafyalarda kontrolü ele geçirmesi üzerine tabii ve aynı zamanda Husilerin Suudi Arabistan'ın önemli petrol yataklarını, petrol borularını, petrol rezervlerini tahrip etmesi üzerine enerji ve petrol enerji sıkıntısı yaşanıyor şu anda dünyada. Tabii bu petrol ve enerji sıkıntısı ciddi anlamda dünya ekonomisini etkilemeye başladı. Birçok sektörde tedarik zinciri kırılmış durumda. Bu tedarik zincirini gidermek amacıyla da bütün hükümetlerin çalışmaları devam ediyor. Tabii ülkemizde de yaşanan bu uluslararası durumun yankıları devam ederken operasyonlar da gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları hakkında bilgi verdi ve manipülatif işlem iddiaları kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti Sayın Adalet Bakanı. Ayrıca piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini açıkladı. Geride bıraktığımız 3 günlük süreç içerisinde de bazı holdinglerin genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları da gözaltına alındı. Bununla birlikte tabii şimdilerde ülkemizde faizsiz sistemle taksitli ev sahibi olabilmek için kolaylıklar sağlayan şirketler arasında da evlenmeler yaşanıyor. Bazı şirketler burada marka ve şirket ismi vermeyeceğim.

Ama bazı şirketler diğer şirketleri faizsiz olarak taksitle ev alma konusunda yardımcı olan şirketler birbirleriyle birleşiyor. Yapısı güçlü olan şirketler diğer şirketleri satın almak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Bazı satın almalar da oldu. Başka bir şirketin bünyesi altına giren o şirketlerde yayınlamış oldukları duyurularla bizimle bize taksit ödeyen ve bizden ev, araba almak için müracaat eden müşterilerimizin, üyelerimizin hiçbir hakkı kaybolmamıştır. Diğer şirket çatısı altında işlemleri devam ettirilecektir şeklinde duyurular yayımlıyorlar. Bununla birlikte tabii bazı kaynaklarda bazı iddialar var. O da şu, akaryakıt sektöründe bazı istasyonların ki bu kentler arasında Mersin de sayılıyor, akaryakıt satmadığı. Neden? Çünkü ya yüksek miktarda zam gelecek düşüncesi ya da diğer nedenlerle satmak istemediği, bu nedenle o istasyona, Petrus istasyonuna giden, aracıyla giden vatandaşlara çeşitli gerekçeler ortaya sunarak, işte denetim var, denetimdeyiz ya da pompalarımız bozuk ya da hesaplarımız inceleniyor şeklinde gerekçeler sunarak akaryakıt satmadığı iddia ediliyor efendim bazı kentlerde. Şimdi tabii yaşanan bu durumlar üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek bugün sabah saatlerinde katılmış olduğu bir canlı yayında son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Ve son günlerde piyasalarda yaşananlar ve fonların tasfiyesine ilişkin değerlendirmeler yapan Sayın Şimşek, piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonlarda gerçekleşmiştir. Genele yayılmış bir risk yoktur. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var. Alınan tedbirler yeterlidir. Tasfiye süreci borsayı baskı altına almayacaktır. Piyasaya güven devam ediyor açıklamasını yaptı efendim. Devam edelim. Gündemde tabii ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı bugün sabah erken saatlerde. Gözaltına alınan kişiler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sözen, Nilperi Şahinkaya ve bununla birlikte Melis İşiten, Yeliz Yeşilmen ve rapçi Sefo bulunuyor. Ayrıca tabii eski milli futbolcu Hasan Şaş da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Ve şu anda aktaracaklarım bunlar değerli seyirciler. Gün içerisinde birlikteliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum.

0: Şenol Yıldız ile Kent Gündemi'nde bu hafta Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtım.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. İki

0: Akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.

0: Sun TV İçerti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikte olmaya devam ediyoruz. Haber merkezinde daha önce de ifade ettiğim en önemli konu eğitim, eğitim, eğitim. Ve ülke eğitimini büyüteç altına alacağımız yine çok çok önemli bir konuğum var. Profesör Doktor İlhan Ege. Hoş geldin efendim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Yani her işin başı eğitim.
1: Evet.
0: Yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra eğitime önem veren ülkelerin başarılarını görerek net bir şekilde anladık değil mi? Japonya, evet. Almanya örneği var karşımızda.
1: Evet. Çin var.
0: Çin var. Evet. Eğitimle geldiler.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Şimdi bunu keşfedemedi mi?
1: Şimdi yok tabii ki. Türkiye'de de eğitim reformları oldu. İşte Milli Eğitim kuruldu. Öyle dememek lazım. Ve en son PISA değerleriyle tüm OECD ortalamasında matematik olsun, fen olsun birçok alanda biz en fazla artış gösteren ülke olduk. 15 yaşındaki öğrencilere bu PISA testi yapılıyor. Yani geçmiş yılda da yine bir önceki PISA testinde de iyiydi sonuçlarımız. Şimdi daha da iyi ama bunun en önemli şeyi nasıl olacak? Süreklilik arz etmesi. Her yıl Türkiye bu sonuçlarda yukarı çıkarsa mesela 15 yaşındaki öğrenci 3 yıl sonra üniversiteye gelecek. İşte liseye başlayacak. Eğitim seviyemiz daha yükseğe çıkacak. Bunun en büyük nedeni de ezberci bir eğitim soru sisteminden daha düşünmeye dayalı, yaratıcı, sade bir eğitim sistemine geçmemiz ve sınavlar var yine tabii ki. Bu sınavlarda da yine bu düşünmeyi, mantığı ölçen sorular olmaya başladı. Bunların etkisi. Çünkü artık bilgiye çok kolay ulaşılıyor. İşte mobil telefonlar var. Şu nedir? Bunun tanımını ver, cevabını al. Artık bu değil. Bu bilgiye, doğru bilgiye nasıl ulaşılacak? Bu doğru bilgi nasıl kullanılacak? Dünyada buraya gidiyor. Türkiye'de ciddi bir reform içinde hem milli eğitim anlamında hem üniversite anlamında sürekli yapılanma yapıyor. Üniversitelerde de belli bölümlerin kontenjanları azaltılıyor, kapatılıyor, yeni bölümler açılıyor. Orada da yine bu dünyadaki değişimi takip eden çalışmalar var. Onun da olumlu etkileri oldu tabii ki. Puanlar, giriş puanları yükseliyor, eğitim kaliteleri artıyor, akreditasyon çalışmaları var, kurumsal ve bölüm akreditasyonları,

0: standardında üniversitelerimiz zaten bunu hem de belge ile akredite olarak sağlamış oluyorlar. Yani aslında büyük değişim var. Herkes diyor eğitim eğitim ama eğitimde tabii ki eksiklikler var ama güzel şeyler de var. Evet. İşte Maraş'ta bir olumsuz olay olmuştu biliyorsunuz. Bunun önlemi olarak bazı çalışmalar yapılıyor. Mersin'de okullarda 631 bahçe görevlisi göreve başladı pazartesi itibariyle. Bunlar öğrencileri gelip bahçede ilgilenecek, götürecek, yardımcı olacak görevliler. Çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zaten okulların çevresindeki güvenlik önlemleri emniyet teşkilatı tarafından arttırılmış durumda. İşte veliler ve isteyen kişi okullara elini kolunu sallayarak girmeyecek, randevu alacak. Bunlar da önemli çünkü kim giriyor, kim çıkıyor denetlenmesi lazım. Bahçede çocuklar var, o çocukların güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Evet. 1371 de temizlik görevlisi Mersin'de yine alınıyor. Niye? İşte temiz daha hizmet yapılsın diye. Hem bu hafta Milli Eğitim eğitime başladı pazartesi günü itibariyle. Hem Mersin Üniversitesi üniversitemiz başladı. Gelecek hafta pazartesi Toros Üniversitesi eğitime başlayacak. Üniversiteler değişebiliyor birer hafta, ikişer hafta. Bir de Mersin'de baktığımızda hep diyoruz Mersin işte öğrenci dostu kent. Hı hı. İkinci oluyor. Geçen yıl da ikinci.
1: Eskişehir değil mi? Birinci devamlı.
0: Evet.
1: Eskişehir bu konuda
0: önemli. Evet. Önemli. Buradaki birçok etken var ama etkenlerden biri de barınma. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 10 yurtta 16.407 öğrenci barınıyor. Çok önemli bir rakam yani. Evet. Az bir rakam değil. Bizim 40.000'den fazla öğrencimiz var. Ama ilçeler dahil bir de aktif öğrenciler falan mı? Aktif öğrencileri düşündüğümüzde yani 35 bin merkezde 30-35 bin aktif öğrenci olduğunu düşünsek yarısı demek ki kredi yurtlarda en az barınıyor demektir. Bu da önemli bir oran. Şimdi İl Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Göksun Öz'le birlikte bir oryantasyon programı uygulanıyor yurtlarda. Haftaya da üniversitemizde pazartesi, salı, çarşamba oryantasyon programı uygulanacak yeni gelen öğrenciler için. Rektörlüğümüzün önündeki çarşının önündeki Çiftlikköy kampüsümüzdeki Atatürk Meydanı'nda standlar kurulacak. Merkezler, işte topluluklar, öğrenci topluluklar, birimler, öğrencilere kendilerini tanıtacak, anlatacak. Yeni gelen öğrencilere de birkaç şey söyleyelim üniversite öğrencilerine. Üniversite yaşamı sadece dersten ibaret değil. Tabii derste başarılı olacaklar. Ama sportif, sosyal faaliyetlere de katılacaklar. Mersin Üniversitesi kampüsümüz olarak bütün sosyal imkanlarımız, kültürel, sportif imkanlarımız var. Stadyum, tenis kortları, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, fitness salonu, kongre merkezleri, Mersin'in evet. En büyük kongre merkezi salonuna sahibiz. Öğrenci topluluğumuz, yüzden fazla öğrenci topluluğumuz var. Bu öğrenci topluluklarına, ilgi alanlarına göre girsinler, faaliyetlerde bulunsunlar.
1: Şimdi tam da ben o noktaya gelecektim. Yani tabii ki şimdi yani lise farklı bir değil mi yani eğitim,
0: yapı,
1: evet. Yapı yani şimdi oradan çıkarak üniversiteye ilk adımlarını atan gençlerimizin eğitim stratejileri ne olması gerekiyor? Biraz önce de ifade ettiniz gerçekten Mersin Üniversitesi her geçen yıl kendini geliştirerek değil mi eğitim yolculuğuna devam ediyor. Dikkat çekici bir rağbet de yaşanıyor zannedersem Mersin Üniversitesi ile ilgili olarak. Şimdi efendim sizin tabii ki yani yeni gelen öğrencilere daha ilk üniversiteli olanlara dair bir takım tavsiyeleriniz olacaktır. Evet. Öncelikli olarak hangi stratejiyle üniversiteye başlamalılar ve tabii ki sizin de biraz önce ifade ettiğiniz sadece üniversite eğitim alanı değil sosyal etkinlikler

0: de sıkça yapıldığı bir alan ve bu bağlamda nasıl bir
1: tabii şimdi
0: çalışma ortaya koyuyor?
1: Öğrenciye baktığımızda işte belli bir sayıda ders alıyor. Lise yani. Gibi sabah 8 akşam 5 bir sistem değil. Belli saatlerde dersi oluyor. Belli saatlerde boşlukları oluyor. Bu saatlerde boş olduğu zamanlarda bunları üniversitedeki kültürel, sosyal, mesleki faaliyetlerde değerlendirebilir, sportif faaliyetlerde bulunabilir, kültürel faaliyetlere katılabilir. Çünkü öğrencilik demek o demek, üniversite öğrenciliği. Çünkü sadece artık mesleki bilgi, kariyer başarısı için yetmiyor. Yumuşak beceriler dediğim soft skills de önemli. İletişim becerisi, zaman yönetimi, işte takım çalışması, çatışma yönetimi. Mesela topluluk, öğrenci topluluğuna giriyor. Beraber bir faaliyette bulunuyorlar. Ne yapıyorlar? Ekip çalışmasını öğreniyorlar. İletişim kurmayı öğreniyorlar. Beraber bir şeyi başarmayı öğreniyorlar. Hepsi önemli. Sportif faaliyet yapıyor, stresini atıyor, kafasını dağıtıyor, vücut olarak, sağlık olarak daha zinde kalmasını sağlıyor. Her türlü alternatif üniversitemizde, Mersin Üniversitesi'nde mevcut ve her gün birçok faaliyet oluyor. Bunları takip etsinler. Üniversite web sayfasını, sosyal medya sayfalarını takip etsinler. İlgi duyduklarına katılsınlar. Bir de mesela bizim kariyer merkezinin sosyal medyası var. Onları da takip etsinler. Orada da mesela yarı zamanlı iş fırsatları olabiliyor. Mesela öğrenci okurken mesela öğrenci hep ne der? Mezun olduğumda bana iş deneyimi soruyorlar. Ben nereden iş deneyimi kazanacağım? Nereden kazanacak? Bir, staj. İki, yarı zamanlı iş. Yarı zamanlı iş de çalışarak hem harçlıklarını kazanabilirler, hem iş deneyimi kazanırlar. Bunlar da önemli. Yaz dönemi gelince de yazın 3 ay onu değerlendirebilirler, staj yapabilirler, tam zamanlıya geçebilirler.
0: Yani hem eğitim hem de hayatın içinde olmak.
1: Evet.
0: Geleceği düşünerek bu bağlamda pratik görmek. Pratik
1: evet.
0: Eğitim. Tabii
1: evet.
0: Burada biraz da kazanç söz konusu olması gerekiyor değil mi?
1: Tabii.
0: Yani en itici
1: kazanç. Yarı yani. Zamanlı iş kazanç sağlıyor. Üniversitemizde de ciddi anlamda yarı zamanlı öğrenci de çalışıyor. Öğrencilere istihdam ediyoruz biz işte belli birimlerimizde, kendi öğrencilerimizde. Aynı zamanda kendi öğrencilerimizde her yıl 2000'den fazla İşkur tarafından yine uygulama eğitimi gören öğrencilerimiz var farklı birimlerde. Yani aslında fırsat çok. Yurt dışı fırsatları var. Mesela İngilizcelerini değerlendirsinler, İngilizcelerini geliştirsinler, notlarını yüksek tutsunlar. Birçok değişim programı var. Mersin Üniversitesi işte Avrupa'da Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya, nere aklınıza geliyorsa tüm Avrupa ülkeleriyle anlaşmaları olan bir üniversite. Bu bölüme göre değişmekle birlikte her bölümün birçok anlaşması var, değişim programı. Bu değişim programlarıyla bir dönem veya bir sene orada eğitimlerine devam edebilirler. Bununla ilgili ulusal ajanstan bir finansman sağlanıyor. O destek oluyor. O destekle de orada okuyabilirler. Yani Polonya ben saymıyorum ama Avrupa'nın yaklaşık birçok ülkesiyle bölümlerin anlaşmaları var.
0: Evet.
1: Yani öğrenci üniversite yaşamında ne kadar üniversitenin imkanlarından faydalanabiliyorsa maksimum derecede faydalansın. 2 yıl okuyorsa ön lisans 2 yıl, 4 yıl okuyorsa 4 yıl sepetine ne kadar şey fazla doldurur ise mezun olduğunda kariyerinde ve hayatında o daha başarılı olacaktır. Ama ben diploma alayım, sadece derse gireyim, sınav geçeyim, lay lay lom gezeyim, tozayım şeklinde olursa bu da oluyor. Son sınıfa geliyor, diyor ki ah ne olacak şimdi? Telaşa düşüyor, ben mezun olacağım, ne yapacağım? Bize geliyor, yazın mezun olacak son sınıfta. Endişeye başlıyor. Nasıl iş bulacağım? Nereden bulacağım? Çünkü o işte Ağustos böceği gibi o dönem gezme, tozma, ailesinden para gelmiş, ailesi kendi yememiş, ona göndermiş, yaşamış öyle ama o şeyde bitiyor. Bu sefer hayatın gerçekleri karşısına çıkıyor. Onun için birinci sınıfta hazırlıklı olup 4 yılı güzel bir şekilde veya 2 yılı hangi kaç yıl okuyorlarsa değerlendirdiklerinde emin olsunlar hem güzel bir dönem, en güzel üniversite yaşamı yaşayacaklar, unutulmaz arkadaşlıklar edinecekler, hem de mezun olduklarında da kariyerlerinde ciddi başarıya ulaşacaklar.
0: Şimdi Sayın Ege, tabii ki siz ekonomiyle ilgili alandasınız. Hep merak ediliyor değil mi? Biz de siyaseti devamlı buradan yorumlamaya çalışıyoruz. Yani ana muhalefet partilerinin en çok ortaya koydukları söylem, Türkiye ekonomisi çok derin bir krizde. Özellikle yoksul, işte sınırında olan vatandaşlar, gıdaya ulaşımları imkansız. Ve tabii ki iktidar penceresini açtığımız zaman da küresel bir krizden, petrol fiyatlarındaki artıştan, Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik zincirinin bozulmasından yana kaynaklı bir takım önlemler. Mesela mazota yapılan en son zamla beraber yüzün üzerine çıkması biraz endişe de yarattı.
1: Psikolojik etki oldu. Üçlü rakamlara çıktı. Evet. Ama herhalde bugün bir indirim olacağı söyleniyor. Evet. Bu yüzden herhalde düşecek.
0: Ya ben şeyi sormak istiyorum. Yani ülke ekonomisi nasıl gidiyor efendim?
1: Evet. Şimdi şöyle, tabii ki vatandaşın talep etmesi merkezi hükümetten doğal. Herkes daha fazla refah seviyesi artsın, daha iyi yaşam şartları isteyecek. Bunun da her vatandaşın hakkı. Şimdi bu tip enflasyon olduğu dönemlerde, enflasyon yüksek olduğu dönemlerde en fazla sıkıntı yaşayanlar da sabit maaşlılar, asgari ücretli, emekliler, ciddi bir işte gıda olsun, diğer konularda olsun fiyat artışları var, alım gücü düşmekte. Bu vatandaşlarımız da sıkıntıyı hissetmekte. Yani bunu yadsınamayız. Tabii. Ama hükümet de ne ister? Bir an önce bunu çözmek, bu vatandaşları da rahatlatmak. Zaten temel şeyi nedir? Vatandaşa hizmet. Bununla da ilgili çalışmalar yapılıyordu aslında. Enflasyonla da ilgili biraz da olsa iyileşmeler başlamıştı. Hatta faiz oranları, kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyordu. Fakat İran, İsrail ve ABD'de olan bu savaş durumu ciddi anlamda bütün dünyayı etkiledi. Ve petrol fiyatlarının artması Türkiye'nin de bu enflasyona olumsuz bir etki yaptı. Fiyat artışları fazlalaşmaya başladı. Duran, yavaşlayan fiyat artışları tekrar arttı. Türkiye ekonomisi olsun, dünya ekonomisi olsun düzelmesi için İran savaşını bir barışla şahsi kanaatim sonuçlanması gerekiyor. Çünkü petrol, biz petrol üretimimiz var ama tüketimimize göre çok az.
0: Çok az, evet.
1: Petrolü ithal ediyoruz. Şimdi petrol fiyatları işte 100 doları o da aştı. Çok yüksek bir rakam. Yani %3'lük 5'lik bir artış bizim bütçemize büyük bir kayıp, bütçeye maliyet oluşturuyor. Şimdi petrol fiyatlarının artması lojistik fiyatlarını arttırıyor ciddi anlamda. Onlar tüm ürünlere etkiliyor. Üretimle ilgili petrolü kullanıp, enerji kullanıp üretim yapan firmaları etkiliyor. Yani bu olumsuzluklar açısından, yani böyle 100 dolardan 80, 70, 60 ne kadar dolara düşerse petrol, daha makul seviyelere düştüğünde, dün Suudi Arabistan'a biliyorsunuz saldırılar oldu. Bu petrol krizi de daha da artmakta. Bir de şöyle de bir görüş var. Dünya artık krizler dönemine girdiği

0: iddia ediliyor. Şimdi pandemi oldu Türkiye. Büyük bir dünyada sağlık krizi aslında. Küresel bir kriz. Sonra Türkiye'de asrın felaketi diyoruz. Deprem oldu. Bu tür mesela seller oluyor. Bazı illerde, şehirlerde işte iklim krizlerinin devam edeceği, işte savaşlar, işte Ukrayna-Rusya savaşı, ben burada program yapmıştım, sizin programınız da olabilir, çok sürmeyeceğini düşünüyordum. Kaç yıl oldu? Sürmez diyordum, yani hala çözülmüş değil. Şimdi bu işler, Ukrayna zarar görüyor, Rusya zarar görüyor, Avrupa Birliği zarar görüyor ama çözülemiyor.
1: Yani savaşın yayılma tehlikesi var. Avrupa'yı da içine alan, yani 3. Dünya Savaşı'ndan bahseden bir takım uzmanların da olduğunun altını çizmek gerekir.
0: Şey, yani. Buğday krizi oldu. Yani artık bir kriz dönemine giriyoruz.
1: Ama Türkiye, yani ben biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizlere çok antrenmanlı bir lider olduğunu görüyoruz.
0: Evet,
1: yani
0: tabii.
1: Kriz aşamasında eğer bir kriz var ise, yani psikolojik olarak, yani halkta şöyle bir şey oluşuyor, kanaat, ya Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu krizi de böyle teğet geçirir.
0: Tabii, mesela bir algı İran olacak. Bizim evet. Komşumuz. Ben İran'a da gittim görevli olarak. Bir hafta kaldım. Tahran'da kaldım, Zehman'a gittim, üniversitelere gittim, üst düzey çok görüşmeler yaptım. Teknolojilerini de gördüm orada, ürettiği teknoloji, bilimi gördüm İran'da. Fakat İran nedir? Bizim sınır komşumuz. Evet. Sınırımızda böyle bir savaş söz konusu. Türkiye bundan tamam ekonomik olarak etkileniyor ama diğer konularda bir etkilenmesi yok. Bu işte Sayın Erdoğan'ın liderliği ve yaklaşımı ile ilgilidir. Ukrayna-Rusya savaşında iki devletle görüşen ender devletlerden biri yine Sayın Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet. Buğday krizinde yine olumlu katkıları oldu. Evet. Türkiye'de, İstanbul'da görüştüler, kriz çözüldü. Bölgede ve dünyada artık Türkiye önemli bir konumda. Ve krizlerin bulaşıcılığı etkisi deriz. Yani kriz, küreselleşme, globalleşme diyoruz ya, küresel dünya düzeninde kaçınılmaz. Ama önemli olan az etkilenmek. Çok etkilenen var, az etkilenen
1: İran,
0: var.
1: İran Türkiye'nin tutumundan gayet memnun.
0: Evet.
1: ABD de memnun. Türkiye'nin memnun. Ukrayna memnun. Rusya memnun.
0: Ara sıra tabii ki şeyler olabilir, sıkıntılar. Burada, ama genel göre, olarak öyle.
1: Yani siyaseten Erdoğan'ın bana göre başarısı.
0: Evet,
1: yani
0: başarısı.
1: Çünkü lider tabii, yani lider şeyi bu. Liderler arasında gerçekleşen bir hadise.
0: Doğruları söylemek lazım.
1: Yani Erdoğan da bu konuda. Evet. Zaten kriz ortamları yaşanmaya başladığı zaman bakıyorum Erdoğan'ın kamuoyundaki karşılığı
0: artıyor. Zaten artıyor. Bir de uydurma haberler vardı biliyorsunuz. İran başladığında işte ABD ile birlikte Türkiye İran'a girecek vesaire. İşte ABD adına İran'a girecek falan. Bunların hepsi uydurma oldu, ortaya çıktı. Evet. Türkiye çok doğru bir politikayla dediğiniz gibi İran ve ABD arasında dengeli, sağlıklı, düzgün bir politikayla bu savaştan en az zararla çıkmaya çalışıyor.
1: Ya
0: çıkıyor.
1: Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak da enteresan, yani biz bilmiyoruz, yani tamam hissediyoruz. Siz mesela pek çok konuyu televizyon programlarında bir, yani nihayetinde öngörüyle kamuoyuna açıklıyorsunuz ve tamam, bir eğitimci olarak, akademisyen olarak yerinde tespitler yapıyorsunuz. Şimdi mesela terörsüz Türkiye süreci MHP lideri Bahçeli'nin el uzatmasıyla, Demirel'e el uzatmasıyla başlayan bir süreç bugüne geldi. Şimdi bir takım emperyalist ülke diyeceğim, Amerika'yı da bunun içine koyuyorum, yani yaşananları gördükten sonra oradaki Kürt unsurlarını İran'a karşı kışkırtmak değil mi? Yani
0: evet, öyle destek, deniyordu.
1: Evet, ekonomik evet. destek verildi. Efendime söyleyeyim, silah teşhisat evet. desteği verildi.
0: Olmadı.
1: Hadi bakalım dediler, kara savaşına yaptım. Girin. Bu perde arkasında Türkiye'nin o gruplarla olan ilişkileri ve Erdoğan'ın bence stratejik açısından bunlar konuşulmuyor. Gündemde durulmuyor ama ne oluyor diyorsunuz? Kürtler bu oyuna gelmiyor.
0: Evet.
1: Yani çok farklı şeyler
0: olmadı oluyor. İran'da. ABD'nin evet, planladığı evet. İran'daki Kürtlerin İran merkezi hükümetine karşı evet. mücadele etmesi gerçekleşmedi. Çok dendi, uğraşıldı vesaire.
1: Hayır, Kuzey yani Irak'taki Kürtler de yani bir şekilde Amerika tarafından, İngiltere tarafından savaşa ya zorlanma demeyelim de hani özendirme diyelim. Suriye'de yine SDG vesaire evet. gibi.
0: Yani. Şimdi bir de farklı bir şey söylemek istiyorum. Yani bununla da ilgili bağlantılı. Şimdi açılım süreciyle ilgili. Açılım sürecini tartışabiliriz. İşte savunanlar var, savunmayanlar var. Daha evvelden denendi, işte olumsuz oldu. Ama Sayın Erdoğan'ın ve onunla birlikte AK Parti'nin en önemli özelliği reformist olması. Yani cesaretli olması. Açılım sürecine kimse cesaret edemezken geçmişte cesaret etti. Olumsuz oldu sonuç. Evet. Belki de işte siyasi olarak olumsuz da etkilendi.
1: Tabii canım.
0: Ama denedi. Buna cesaret etti. Şimdi aynı cesareti yine gösteriyor. Kimsenin cesaret edemediği bir konuda işte DEM'le görüşerek, bir araya gelerek MHP ile birlikte Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bu önemli bir özellik. Şeyi tartışırız. Doğrudur, yanlıştır, karşı olanlar var, karşı olmayanlar var. Ama bunun cesaret edilmesi, Türkiye açısından bu önemli adımın atılması, her şey de böyle. İşte bir daha evvelden yürünüyordu parasız eğitim. Yıllarca yüründü. Sokaklarda eylemler yapıldı. Parasız eğitime geçti AK Parti ile üniversiteler. Yani devlet üniversitelerinde harç yok. Öğrenci harç ödemiyor. İşte kredi yurtları anlatıyorum. Tamam, bir düşük bir rakam ödeniyor ama 16.407 kişi barınıyor Mersin'de. Çok büyük bir rakam. Milli eğitimde kitap alıyorduk biz. Sizler de hatırlarsınız. Liste olurdu. Gider sipariş evet. verirdik, kuyruk beklerdik, ederdik. Kitaplar da ücretsiz oldu. Demiyor muyduk ücretsiz eğitim? Yıllarca savunuldu, bazı partiler eylemler yaptı, bazı insanlar yollarda yürüdü ama bu reformu da yine. Sağlık alanında yine reform, şehir hastaneleri, yani şimdi şehir hastanesi, ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi. Yani hizmet, ücretsiz tüm, sonra eskiden SSK vardı, SSK hastanesine giderdik. İlacı eczaneden alamazdınız. Benim babam SSK'lıydı. İlaç ya muadili olurdu veya yok derlerdi. Onun içinde eczane vardı. Kuyruk beklerdik. Ama şimdi böyle bir şey yok. Eczaneden alıyorsunuz. Sağlık evet. sistemi gelişmiş durumda. Hepsi bunlar reform. Yani büyük reformlar. Ama tabii ki bir şeyi yapmayan hata da yapmaz. Ama bir çabalayan eden, eksiklik olabilir, hatalar olabilir bunlarda, bu uygulamalarda. Tabii ki daha iyi diye gitsin diye öneriler olacaktır. Muhakkak eleştirilecektir eksikliklerde. Bunlara da kimse bir şey zaten diyemez. Ama hiçbir şey yapılmazsa eleştirilecek bir konu da olmaz. Evet. Yanlış doğru da olmaz. Onun için cesaretli Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük şeyi cesaret göstermesi, reform yapması, her konuda cesaretli adım atması. Şimdi daha evvel Avrupa Birliği, Avrupa Birliği deniliyordu. Şimdi Avrupa Birliği ile bize gelin ilişkilerimiz işte şöyle olsun, böyle olsun. Hatta işte birkaç husus var yapılmayan. Hadi bunları da tamamlayın diye onlar bizi sıkıştırıyor. Tamamlayın da gelin oturalım, konuşalım diye. Yani böyle bir konumda Türkiye. Ama tabii ki dünyada sıkıntılar, Türkiye'de sıkıntılar, işte gıdayla ilgili, üretimle ilgili bunları da konuşuruz. Eğitimde de eksiklikler olabilir.

ama her şey pembe bir dünya değil ama yapılan birçok şey var. Ama daha da iyisi olması lazım. Daha iyisi yapılması lazım. Savunma sanayi ile ilgili kaç yıl evvel

0: Birçok ülke bize imreniyor. Mesela İYASİA'larla da ilgili deniliyor ki işte bunlar montaj şu bu. Bana öğrenciler çok sorar. Ya hocam derler işte sohbet sırasında. Bu montaj bilmem ne işte motor oradan şuradan buradan. Avrupa Birliği ülkeleri birçok ülke bizden niye alıyor o zaman? Bir tane alır bakar aynısını yapar. Çünkü bu yıllarca olan know-how dediğimiz bilgi birikimi, program, sistem yapar ama onu uçuramaz. Uçar ama vuramaz. Düşer yani sadece maket yapar. Yapar tabii aynı maketi yapar buraya koyar yaptım diye sergiler yani.
1: Ama o yazılım vesaire değil mi?
0: Tabii yapamaz.
1: İşin ince tarafı burada.
0: Tabii o mühendislik tarafı asıl o evet. Ve onu biz yapmışız başarıya ulaşmışız. Dünyada da sayılı ülkelerden biriyiz İYASİA konusunda savunma sanayi konusunda birçok Tarsus'ta üretilen askeri araç 8x8 derman aracı da mesela evet. Ordu'da kullanılıyor önemli yerli milli burada üretiliyor.
1: Yani %80'in üzerinde artık ordunun değil mi ihtiyaçları yerli ve milli olarak
0: oluyor. Karşı, evet. Yani. Buna öncelik veriyor.
1: Çok büyük başarı.
0: Evet. Büyük başarı. Yani bunun örnekler yeter mi? Yetmez. Evet, tabii. Daha mı fazla olmalı?
1: Ama
0: olmalı.
1: İyi bir çıkış yakalanır evet. Yani o artık önü kesilemez, devam eder, gider.
0: Vatandaşın refahı evet. Artmalı. Zaten ülkenin refahı artarsa içinde yaşayan bizler olarak tüm vatandaşların refahı da artacaktır. Evet. Temennimiz bu. Tabii ki emekli daha fazla maaş almalı. Daha iyi yaşam koşulları sağlamalı. Çok zor o rakamlarla yaşaması.
1: Ya tamam asgari teknoloji, ücreti. Gelişme vesaire evet. Bunlar var ama artık
0: vatandaşa etkisi olmalı.
1: Evet, AK Parti iktidarlarının vatandaşın ekonomisine dönüp bir evet. Bakması gerekiyor. Bu alanda çok ciddi sıkıntıların yaşandığını evet. Biliyoruz. Yani istidamdan işte bu gıdaya ulaşıma kadar
0: çözüm üretmeye çalışılıyor.
1: Evet, evet. Yani bunun da evet. Çözülmesi de gerekiyor. Şimdi hocam geriye döneceğim. Şöyle bir ufuk turu size yaptırdık. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani iyimser bir tablo çizdiniz.
0: İyimser tablo değil dedim ya ben. Her şey pembe değil dedim ya.
1: Evet yani.
0: Onun diyeceklerini bildiğim için söyledim. Her evet. Şey pembe değil. Yani, iyi yapılanlar var objektif, ama yetmez.
1: Evet, objektif değil bir değerlendirmede bulundunuz.
0: Daha çok çalışacağız hep beraber. Evet. Oturmayacağız. Daha çok çabalayacağız. Daha çok okuyacağız. Daha iyi eğitim alacağız. Daha çok başarıya ulaşacağız. Hep beraber bu refah seviyesi ülkenin arttıkça bizim de yaşam seviyemiz, refah seviyemiz artacak. Bu başka şekilde olmaz.
1: Evet, Profesör Doktor İlhan Ege çok teşekkür ederim efendim verdiğiniz bilgilerle ilgili olarak da benim de kanaatim yani bir eğitimcinin verebileceği objektif tabii ki ya eğitim dediğimiz zaman o insanlarda bir şu var. Karamsarlığa yer yok.
0: Evet.
1: İyimserlik ve tabii ki mücadele. Eksikleri de ifade ettiniz. O da çok güzel. Toz pembe evet. Bir tablo değil ama evet. Yapılan önemli çalışmaları da göz ardı etmeyelim.
0: Yani kabul edilmiş bir çaresizlik. Yani öyle de bir şey söyleniyor. Mesela üniversiteye gitmesin öğrenci. Üniversite mezunu oluyor. Ne oluyor? Ondan sonra para biriktirmesin, tasarruf etmesin. Zaten biriktirse ne kadar biriktirecek? Yesin, içsin, giyinsin, alsın. Böyle de bir dünya şeyi oldu. Mesela mülksüzlük. Mülk sahibi olmasın, kiralasın. Araba kiralasın, ev kiralasın, yaşasın. Şey almasın. Böyle de bir artık kapitalizmin yeni şeyi midir? Böyle de bir şey pompalanıyor. Ama bu da doğru bir şey evet, değil. Evet. Yani bizim atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olur. Annelerimiz mutfak parasından biriktirirdi, çalışmazdı. Ev hanımıydı. Evet. İşte kefen parası denir, biriktirirdi. Bir yere atarlardı. Annelerimiz işte küçük küçük rakamlarla bir şey olduğunda derlerdi ki oğlum benim bu kadar param var, al ihtiyacını karşıla der, çıkartır, vermeye kalkardı.

0: Yani onun için tasarruf etmeyelim, harcayalım, zaten bir şey olmayacak, gezelim, yiyelim, içelim, yaşayalım şeklinde bir kapitalizmin yeni bir tüketim şeyi var, pompaladığı sistem var. Buna da dikkat etmek lazım. Bu da yeni bir trend.
1: Efendim çok teşekkürler. Evet sayın izleyiciler, tabii ki Profesör Doktor İlhan Ege, yani çok az sayıda dışa dönük kamuoyunu bilgilendirme konusunda çok büyük özveriler gösteren isimlerden bir tanesi. İçer TV, San TV ekranlarında onu farklı programlarda da görme şansımız oluyor. Kendisine kamuoyunda çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bilim insanlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz süreç şimdi ve gelinen noktaya bakıyoruz. Ülkemiz dört tarafından çevrili, adeta bir ateş çemberi içerisinde uzun zamandır. Evet, bilim insanlarına gerçekten tam da bu noktada çok ihtiyaç duyuyoruz. San TV, İçer TV ve San Radyo ortak yayınında beraber olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bugün düne göre daha serin olacak ve sağanak yağış bekleniliyor. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın da düne göre daha sıcak olacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Anamur'dayız. Anamur'da 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da düne göre daha sıcak olacak ve 33 dereceyi yükseliyor termometreler. Mersin'in Aydıncık ilçesindeyiz. Sağanak yağış olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da muhtemel sağanak yağış bekleniliyor ve 31 dereceye yükseliyor termometreler. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da yer yer sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 33 dereceyi gösteriyor. Mut'tayız. Mut'ta yer yer sağanak yağışlar olacak. Aman dikkat diyelim. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da düne göre daha sıcak olacak ve 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Günlerdeyiz. Günlerde sağanak yağış olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da düne göre daha sıcak olacak ve sıcaklık değerleri bir tık yükseliyor. Silifke'deyiz. Muhtemel sağanak yağış olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise düne göre daha sıcak olacak ve sıcaklık değerleri 31'e yükseliyor. Erdemli'deyiz. Yer yer sağanak yağışlar olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da düne göre daha sıcak olacak ve 30 dereceye yükseliyor. Tarsus'tayız. Tarsus'ta düne göre daha serin geçecek ve sağanak yağış olacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da düne göre daha sıcak olacak. Ve Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 18 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise baktığımızda güneşli olacak ve 22 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
0: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Ya

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtım.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi

0: üreticiyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: sayenizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst düzey atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atanırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nde merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan 69 kritik görev değişikliği gerçekleşti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada Aras Bulut İynemli Sefo ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin yakalandığı bildirildi. Eski milli futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. 50'si tutuklu sanıkların duruşması, savunmaların alınması için 21 Eylül'e ertelendi. İtalya'da yaklaşık 6 milyon euro değerindeki kakao taşıyan Türk tırı gasp edildi. Kar maskeli 4 saldırgan sürücüyü darp ederek aracı kaçırdı. Dorseyi açamayan şüpheliler tırı terk ederek kaçtı. Tırı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Seçer, raylı sistem çalışmalarında sona gelindiğini belirterek Mersinlilerin yakın zamanda raylı sistemle buluşacağını söyledi. Silifke'de okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde yeni eğitim yılı öncesi sürücülere öğrencilerin güvenli taşınması konusunda bilgi verildi. Tarsus'ta açık hava sineması etkinliği düzenlenecek. 19 Eylül Gaziler Günü'nde saat 20'de Kleopatra Meydanı'nda Atatürk filmi gösterilecek. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı güvenlik ve kolluk yöneticilerini ziyaret etti. Görüşmelerde kentteki adli ve asayiş çalışmaları değerlendirilerek kurumlar arası işbirliği ele alındı. 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı resmi gazetede yayımlandı. Mersin'de ise Erdemli, Mut ve Silifke'de birer, Yenişehir'de ise iki alan kapsamda yer aldı. Konut satışlarında Ağustos ayı verileri açıklandı. Mersin'de toplam 4090 konut satılırken yabancılara 143 konut ve 14 iş yeri satışı yapıldı.

Mersin Süper Amatör Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni sezon 7 Ekim'de başlayacak. A ve B gruplarında toplam 21 takım mücadele edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı. Siyah beyazlı ekip konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: bize.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533.

0: 0224-2017 Barış Otocam.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Takvimler 18 Eylül 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten, ekonomiye, sağlıktan, güvenliğe, teknolojiden, eğitime ve yerel gelişmelere kadar birçok önemli başlık ön plana çıkıyor. Ve bültenimize baktığımızda 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, Mersin'de üreticilere yönelik destekler ve kentte Avrupa Hareketlilik Haftası, Adana'daki uyuşturucu operasyonları, sulama kanalında yaşanan acı olay, Antalya'daki yeni tedavi yöntemi ve yurt genelinden dikkat çeken gelişmeler, tüm detaylarıyla haber bültenimizde ve başlıyoruz. Değerli izleyiciler, 2028 seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Ucum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını söyledi. Peki seçim ne zaman yapılacak? Ucum 16 Nisan 2028 tarihini öngördüğünü açıkladı. Ancak bu tarih henüz kesinleşmiş değil. Çünkü seçimlerin bu tarihte yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor. Bunun için de mecliste 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Ucum'un açıklamasına göre ise olağan seçim tarihi 7 Mayıs 2028, 16 Nisan ise seçimin yaklaşık 3 hafta öne alınması anlamına geliyor. Yani şu an için kesinleşen bir seçim tarihi yok. Gündemde olan tarih 16 Nisan 2028 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimde yeniden aday olması.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimde yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığımızın adaylığı gerçekleşmiştir. Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın son kez aday olması gerçekleşmiştir. Sadece bu gerçeği kabul etmek gerekir.
1: Uçum, Erdoğan'ın siyasi olarak son kez aday olmasının gerçekleştiğini belirterek adaylığın hukuki zemininin oluşturulması gerektiğini söyledi.
2: Bunun hukuki olarak sürecini tamamlamak gerekir. Herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını beklediği önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak gerçekleşmesi nasıl sağlanacak? Bizim anayasamıza göre, mevcut anayasaya göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Buna istisnai adaylık diyoruz. Neden istisnai adaylık? Çünkü kural iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmaktır. Ama burada üçüncü dönem imkanı veriliyor. Demek ki bu kuralın istisnası meclisin ikinci dönemde seçimlerin yenilenmesi kararı vermesiyle görevi başında olan cumhurbaşkanına üçüncü dönem aday olma ve seçilirse üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı yapma imkanı vermesidir. Dolayısıyla siyasi olarak adaylığı gerçekleşmiş, önümüzdeki seçimlerde adaylığı belli olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplumsal olarak da adaylığı beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukukileştirilmesi için 7 Mayıs 2028'de yapılacak önümüzdeki genel seçimlerin erkene alınması gerekir. Öne alınması gerekir. Anayasal imkan bu. Hukukileştirmenin yolu da bu. Bunun için de meclisin 2028 Mart ya da Nisan'ında seçimlerin yapılacağı şekilde bir karar alacağı bekleniyor. Ve ben zannediyorum mecliste hiçbir parti Cumhurbaşkanı'nın aday olmasına engel olacak bir tutum almayacaktır. Bu ne demokratik rekabete sığar, ne de onların iddiasına uygun düşer. Ne dediler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yeneceğiz. Hodri meydan. Dolayısıyla benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak. Ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. Eğer 9 Şubat ile 15 Şubat arası bir tarihte meclis 360 ve üzerindeki milletvekilleriyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa seçim 16 Nisan'da yapılacak. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 23 Nisan'da yapılmaz, 23 Nisan var. 30 Nisan'da bile yapılma ihtimali var ama hukuken. Onun da işte bayram gibi etkileri var. Dolayısıyla 16 Nisan veya öncesinde bir tarih. 16 Nisan'ın sembolik bir değeri var, biliyorsunuz değil mi? 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü.

0: 11. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmenin yıl dönümü. 3. dönem seçimlerinde de hem bu sistemi savunan ve 2 dönem bu sistemde yürütmenin başında olan ve devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ilgili bir 3. dönem imkanı var. Hem de muhalefet açısından yeniden dillendirmeye başladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem falan filan. Buyurun test. 16 Nisan'da test. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihlerden biridir. Mart da olabilir. Ama ben 2027 son çeyreğinde seçim yapılma ihtimalini düşük görüyorum. Nihayetinde bu konuda karar siyasi iradenindir, meclisindir.
1: Mehmet Ucum'dan devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Ucum, terörsüz Türkiye sürecinde silahların bırakılması, tasfiye ve fesih sürecine ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Ucum, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin açıklama yaptı.
0: Bu aşamalardan ilki saha pratikleri, yani silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin, fesih sürecinin tamamlanması. Buna ilişkin tespitler ilk aşamadır. Demek ki ilk aşama tasfiyeye yönelik, fesihe yönelik pratiklerin tespitine ilişkindir. Bu aşama zaten yasadan önce de fiilen başlamış olan bu aşama yasayla birlikte de devam eden bir aşamadır. Bu aşamadan sonra yasanın gerektirdiği diğer aşama olan teyit ve ilan aşamasına geçilecektir.
2: Uçum silahların bırakılması, örgütün tasfiyesi ve fesih sürecine ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Teyit ve ilan aşamasınınsa mümkünse Ekim değilse Kasım ayında ve en geç yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtti. Uçum Milli Güvenlik Kurulu kararıyla yapılacak ilan sonrasında yasa kapsamındaki kişiler için 6 aylık başvuru sürecinin başlayacağını ifade etti.
0: Bu 6 ay içerisinde yasanın kapsamında olanlar, yasadan yararlanacağını düşünenler ilgili yerlere başvuru yapacaktır. İlgili yerlerden kasıt, ya bu kişiler bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına, hükümlü ya da tutuklu olsalar bile o bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına veya takip ve değerlendirme kurulunun göstereceği diğer mercilere başvuru yapacaktır. Bu merciler takip ve değerlendirme kurulunun takdirindedir tabii. Belki yurt dışındaki başvurular için bizim yurt dışı misyonları da başvuru merci olarak takip ve değerlendirme kurulu tarafından gösterilebilir. Başvurular yapıldıktan sonra her kişinin başvurusu kendi dosyası üzerinden ele alınacaktır. Yani bu yasa arkadaşlar otomatik bir erteleme mekanizmasını devreye sokan bir yasa değildir. Yani MGK kararı ilan edildikten sonra erteleme uygulaması devreye girmeyecektir. Erteleme uygulamasının devreye girmesi için birinci unsur başvurunun yapılmasıdır. İkinci unsur ilgili merciler, kim bu ilgili merciler? Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılıkları, kovuşturma aşamasında davanın görüldüğü mahkemeler, hükümlülük aşamasında infaz hakimlikleri, bu ilgili merciler bu başvuruları ele alacaktır. Başvuruları ele aldıklarında başvuruları birkaç açıdan incelemeye tabi tutacaklardır. Birincisi yasanın kapsamı açısından. Yasanın biliyorsunuz örgüt açısından kapsamı var, kişi bakımından kapsamı var, suç bakımından kapsamı var. Bir de yasada istisnalar var. Dolayısıyla yetkili merciler, yetkili yargı mercileri, Cumhuriyet Savcılıkları, mahkemeler ve infaz hakimlikleri başvuru sahibinin ilişkili olduğu örgüt açısından, yani PKK, KCK ve bağlantılı oluşumlar açısından kapsama girip girmediğine bakacaktır. İkincisi bu kişinin o örgütle ilişkisi bakımından kapsama girip girmediğine bakacaktır. Üçüncüsü bu kişiyle ilgili isnat edilen suçlar,

0: veya ceza aldığı suçlar yasanın kapsamına girip girmediği açısından değerlendirilecektir. Üçüncü unsur da bu. Dördüncüsü ise bu kişinin yasanın belirlediği istisnalar kapsamında olup olmadığına bakılacaktır. Ertelemelerde 15 yıl hapse kadar olan suçlarda ertelemeler 5 yıl, 15 yılın üzerinde olan ceza gerektiren suçlarda erteleme süresi 10 yıl.
1: Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolüne ilişkin de konuşan Uçum, Öcalan'a silahsızlanma ve fesih sürecini takip edecek alt komisyonda görev verilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
2: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: SML Restorant ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: oku. Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
5: Üreten bir nüfus var. Türkiye bir tarım ülkesi, Mersin bir tarım ülkesi. Hangi alanda gelişmiş olursak olalım Türkiye'nin gerçeği. Çünkü Türkiye toprağıyla, mikroklima iklimiyle, her bölgenin kendine münhasır özellikleriyle, bitki deseniyle muazzam bir tarım ülkesi. Mersin'i de alın. İşte o ülkenin özeti. O ülkenin

0: iz düşümü. Türkiye neyse Mersin odur. Mersin bereketli bir kenttir. Türkiye de bereketli bir kenttir. Mersin çalışan bir kenttir. Türkiye de çalışan bir kenttir, üreten bir kenttir. Biz de bu ülkenin kurumları olarak, kamu adına çalışan kurumları olarak, bir belediye olarak bu gerçek ışığında göreve geldiğimiz günden bu yana üreticimizin yanında oluyoruz. Herhalde şu anlaşıldı. Bunu günü kurtarma kaygısıyla yapmıyoruz. Seçim oy kaygısıyla hiç yapmıyoruz. Başta ne ortaya koyduysak, üzerinden 7,5 yıl geçti, aynı anlayışla devam ediyoruz. 7 yıl önce başladığımız proje aynı ciddiyetle, aynı kararlılıkla, aynı titizlikle sürüp gidiyor. Son 7,5 yılda bunu ben söylüyorum ama sizler de söylüyorsunuz. Bunu Allah'ım da biliyor ama bunu kulları da biliyor. Mersin 7,5 yıl önce bulunduğu noktadan bugün 2026 yılının Eylül ayında çok daha farklı bir noktada. Ne mutlu bize. Bunu Mersin halkının desteğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi, onun iştirakleri başta MESKİ olmak üzere 12 bin kişinin çalıştığı, emek ettiği, vatandaşa hizmet ettiği bir hizmet ordusu sağlıyor. Bundan sonra da bugüne kadar ne olduysa hiç merak etmeyin, devam edecek.
1: Seçer üreticilerin maliyetlerini azaltmayı ve üretimin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Belediye 3 proje kapsamında toplam 67 milyon 559 bin liralık destek sağlarken, sürdürülebilir model sayesinde 45 milyon liralık maliyet avantajı elde edildiğini açıkladı.
2: Kıymetli başkanımıza plaket takdim ediyorlar çocuklarımızla beraber.
3: Ve Mersin'den devam ediyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası herkes için hareketlilik nesiller arası adalet temasıyla başladı.
1: Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası herkes için hareketlilik nesiller arası adalet temasıyla başladı. Babil Su Sporları Merkezi önündeki açılışta Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
4: Başkanım, nasılsınız? Hoş buldunuz. İyi valla, sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz.
1: Başkan Seçer, hareketliliğin yalnızca ulaşım değil, sosyal hayatında bir parçası olduğunu belirterek, çocuklardan yaş almış vatandaşlara kadar herkes için erişilebilir ulaşım çözümleri geliştirdiklerini söyledi.
0: Geçtiğimiz yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kapanışını Mersin'de yapmıştık. Bu yıl açılışını yapıyoruz. Farkı o. Türkiye'nin birçok yerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında, bugün başlamak üzere, birçok etkinlikler olacak. Tabii ki bunun Mersin'den başlaması bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu nedenle hem Avrupa Birliği delegasyonuna hem Türkiye Belediyeler Birliği'ne huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu yılki tema, yılın teması herkes için hareketlilik. Hepimiz hareketli olalım. Ama bu yıla özgü ayrıca da nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceğiz. Çocuklar, gençler, yetişkinler, ve yaşlıların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı çeşitlendiriyoruz. Hareketliliği ve ulaşımı yalnızca altyapı işi olarak değil, burası önemli, sadece A noktasından B noktasına gitmek değil, sosyal hayatın bir parçası olarak görüyoruz. Kentlerimizde vatandaşlarımızın hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan insanlarımıza ulaşım çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefte de kararlılıkla devam ediyoruz. Bu noktada Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.
1: Mersin'in bisiklet altyapısına da dikkat çeken Seçer, Ulaşım Master Planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarlandığını, bunun 153 kilometresinin hayata geçirildiğini açıkladı. Seçer ayrıca Mersin'in Avrupa Bisiklet Ağı Eurovelo'ya dahil edilmesi için yaklaşık 4 yıldır çalışma yürütüldüğünü belirtti.
0: Avrupa Bisiklet Ağı Eurovelo konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu Avrupa bisiklet rotası, Mersin'i de dahil edebilirsek buna yaklaşık olarak da 4 yıldır çalışıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden bisikletli gezginler bu rotayı da kullanacak. Burası da onların bir destinasyonu olacak. Bu aynı zamanda Mersin'in tanıtımına katkı sunacak ve burada turizmin canlanmasına neden olacak.
1: AB Türkiye Delegasyonu Finansal İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Lucia Viganovski ise hareketliliğin yalnızca ulaşım değil, hayata katılma özgürlüğü olduğunu vurguladı. Viganovski, Mersin'deki uygulamaların Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki belediyelere örnek olabileceğini söyledi. Hafta boyunca Mersin'de bisiklet turları, güvenli ulaşım eğitimleri, spor etkinlikleri, bisiklet bakım atölyeleri, su sporları ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenlenecek.
3: Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus Otogarı'nda karşılıyor. Kurulan standlarda öğrencilere barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim alanındaki destekler hakkında bilgiler de veriliyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri otogarlarda karşılayarak barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim alanındaki destekleri hakkında bilgilendiriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mersin ve Tarsus şehirler arası otogarlarında kurulan standlarda öğrencilerle bir araya geliyor. Öğrencilere kente uyum sağlamaları ve ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlere hızlı ulaşmaları konusunda da bilgi veriliyor.
5: Her yıl olduğu gibi yine bu yılda Mersin Otogar'da ve Tarsus Otogar'da öğrencilerimizi karşılıyoruz. Sayın Başkanımızın projelerini ve desteklerini kendilerine anlatıyoruz. Barınma sorununu Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ile çözüyoruz. 3 çeşit yemeğimizi 35 TL'den ve 15 TL'den de abonman sistemiyle belediye otobüslerimizden indirimli yararlanabiliyorlar. Ardından yeni nesil kütüphanelerimiz, okuma salonlarımız, merci danışmanlık ve rehberlik alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz destek alıyorlar. Ücretsiz çamaşır kafemiz bulunmaktadır ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerimiz sosyalleşebiliyorlar. Öğrencilerimizin bütçesini düşünerekten de yarı zamanlı çalışma imkanları sunuyoruz kendilerine. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'de de öğrencilerimiz düşüncelerini bu platformlarda geliştirerek ortaya dökebiliyorlar.
6: İncelediğimde bana belediyenin erkek öğrenci yurdunu anlattılar. Onun dışında belediyenin sunduğu okuma salonları ve kütüphane imkanlarını anlattılar. Belediyenin çamaşır kafesini anlattılar. Ulaşım hizmetlerini ve belediyenin sosyal imkanlarını anlattılar. Mersin gerçekten çok güzel bir öğrenci kenti. Özellikle belediyenin sağladığı imkanlarla çok yardımcı oluyorlar bize. Otogara gelir gelmez bu hizmetleri öğrenmek ve bana detaylı bir şekilde anlatılması beni çok mutlu etti ve içimi rahatlattı. Çünkü 6 yılım burada geçecek ve zorlu bir süreç. Bu süreçte belediyenin yanımda olması gerçekten çok mutlu ediyor.

götürdü beni. Mersin'e hem gidiş gelişlerimde hem de sosyal medya üzerinden belediyenin imkanlarını çok güzel bir şekilde tanıdım. Şimdi de aktif bir şekilde bu hizmetlerden yararlanacağım. Teşekkürler.

0: İstanbul'da ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Aras Bulut, Melis Sezen, Sefo, Hasan Şaş ve Nilperi Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu isimlerin adreslerinde arama ve biyolojik inceleme başlatıldı.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve şarkıcı Sefo'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve biyolojik inceleme çalışmalarına başladı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Hasan Şaş, Nilperi Şahin Kaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş ve Hazal Filiz Küçükköse de bulunuyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı. 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak başsavcılıkta hazır edilmeleri talimatı verildi.
0: Adana'nın Yüreğli ilçesinde sulama kanalına düşen 17 yaşındaki yabancı uyruklu kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Adana'da sulama kanalında kaybolan 17 yaşındaki yabancı uyruklu Limar Hac Musa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay Yüreğir ilçesi Kazım Başer mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Musa sulama kanalına düştü. Bir süre suda çırpınan genç kız ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleriyle sualtı grup amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Limar Hac Musa'nın cansız bedeni suya düştüğü yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde bulundu. Musa'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli yakalandı. Operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelilerle ilgili adli süreç ise devam ediyor.
1: Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 17 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda 294.364 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 549 gram metamfetamin, GHB, kokain, sentetik kannabinoid, esrar ve ekstazi bulundu. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
0: Adana'da hırsızlık iddiasıyla daha önce tutuklanan şüpheli bu kez markette yakalandı.
1: Adana'da düğünlerde davetli gibi katıldığı iki ayrı törende gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin liralık parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen şüpheli bu kez markette hırsızlık yaparken yakalandı. Yüreğir'de bir markete müşteri gibi giren Sinan E. yaklaşık 6 bin liralık gıda ve temizlik ürününü alışveriş arabasına doldurdu. Kasadaki yoğunluğu fırsat bilen şüpheli ürünlerin parasını ödemeden marketten çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından ürünleri otomobiline yüklediği sırada yakalandı. Şüphelinin ayrıca Nisan ayında Yüreğir'de farklı ATM'lerde maaşını çekmek isteyen 4 kişiye yardım bahanesiyle yaklaşık 40 bin liralarını çaldığı da tespit edildi. Sinan E. hakkında marketteki hırsızlık olayıyla ilgili

0: işlem başlatıldı.
1: Antalya'da akciğer kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki Mehmet Er'in her iki akciğerinde de tümörler ameliyatsız yöntemle durdurularak etkisiz hale getirildi.

0: istiyorum. Değerli izleyiciler, haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle. Sun FM.
13: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım, biliyorum. Hoşuma gidiyor, içimi ısıtıyor, söylüyor.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam da bu sabah.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: haberler.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek, gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar, İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

0: Meksika arasındaki karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Korku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği

0: Sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyatlar.

0: hizmetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteğri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destek.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33. Yeni dönem başlar,
8: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima senin.

0: Haberler.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu aldığı yeni disiplin kararlarını açıkladı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. Açıklamada Ahmet Serkan Tuncer hakkında CHP tüzüğünün maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildiği bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İğnemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay

Tülay Topsakaloğlu projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede

Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 60

0: 0555. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konuları aktaracağız. Gündemde şu anda seçim tartışması var. Erken seçim mi yoksa seçim zamanında mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için yeni bir seçime gitme sistemi üzerinde nasıl meclisteki partiler uzlaşacak? Seçimin yenilenmesine karar verilebilecek mi mecliste? Buna yönelik tartışmalar sürüyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldığı bir toplantıda bu konunun yürünecek olan yolu üzerine açıklamalar yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimde yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığımızın adaylığı gerçekleşmiştir. Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın son kez aday olması gerçekleşmiştir.
1: Uçum, Erdoğan'ın siyasi olarak son kez aday olmasının gerçekleştiğini belirterek adaylığın hukuki zemininin oluşturulması gerektiğini söyledi.
2: Bunun hukuki olarak sürecini tamamlamak gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak gerçekleşmesi nasıl sağlanacak? Bizim anayasamıza göre, mevcut anayasaya göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Buna istisnai adaylık diyoruz. Dolayısıyla siyasi olarak adaylığı gerçekleşmiş, önümüzdeki seçimlerde adaylığı belli olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukukileştirilmesi için 7 Mayıs 2028'de yapılacak önümüzdeki genel seçimlerin erkene alınması gerekir. Öne alınması gerekir. Anayasal imkan bu.

0: hukukileştirmenin yolu da bu. Bunun için de meclisin 2028 Mart ya da Nisan'ında seçimlerin yapılacağı şekilde bir karar alacağı bekleniyor. Dolayısıyla benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak. Ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. Eğer 9 Şubat ile 15 Şubat arası bir tarihte meclis 360 ve üzerindeki milletvekilleriyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa seçim 16 Nisan'da yapılacak. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan'ın sembolik bir değeri var biliyorsunuz değil mi? 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü, 11. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmenin yıl dönümü. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihlerden biridir. Mart da olabilir. Ama ben 2027 son çeyreğinde seçim yapılma ihtimalini düşük görüyorum. Nihayetinde bu konuda karar siyasi iradenindir, meclisindir.
1: Sayın Uçum konuştuğu toplantıda terörsüz Türkiye sürecine de değindi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktada Öcalan'a da nasıl bir görev verileceği hakkında da bilgiler aktardı.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin açıklama yaptı.
0: Bu aşamalardan ilki saha pratikleri yani silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin, fesih sürecinin tamamlanması. Bu aşama zaten yasadan önce de fiilen başlamış olan bu aşama yasayla birlikte de devam eden bir aşamadır. Bu aşamadan sonra yasanın gerektirdiği diğer aşama olan teyit ve ilan aşamasına geçilecektir.
2: Uçum silahların bırakılması, örgütün tasfiyesi ve fesih sürecine ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Teyit ve ilan aşamasınınsa mümkünse Ekim değilse Kasım ayında ve en geç yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtti. Uçum Milli Güvenlik Kurulu kararıyla yapılacak ilan sonrasında yasa kapsamındaki kişiler için 6 aylık başvuru sürecinin başlayacağını ifade etti.
0: Bu 6 ay içerisinde yasanın kapsamında olanlar, yasadan yararlanacağını düşünenler ilgili yerlere başvuru yapacaktır. İlgili yerlerden kasıt ya bu kişiler bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına veya Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun göstereceği diğer mercilere başvuru yapacaktır. Belki yurt dışındaki başvurular için bizim yurt dışı misyonları da başvuru merci olarak Takip ve Değerlendirme Kurulu tarafından gösterilebilir. Ertelemelerde 15 yıl hapse kadar olan suçlarda ertelemeler 5 yıl, 15 yılın üzerinde olan ceza gerektiren suçlarda erteleme süresi 10 yıl.
2: Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolüne ilişkin de konuşan Uçum, Öcalan'a silahsızlanma ve fesih sürecini takip edecek alt komisyonda görev verilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
0: Buradaki statüden kasıt, bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bunlardan hükümlülük statüsü ortadan kalktı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Çünkü Öcalan'la yürütülen süreç bir diyalog sürecidir. Bu diyalogda hedef bellidir. Münfesih terör örgütü sürecinin tasfiyesini, fiilen tasfiye sürecinin tamamlanması, silahların bırakılmasının tamamlanması. Dolayısıyla orada muhatap odur zaten. Örgütü kim kuruyorsa, silahı kim kullandırmışsa, feshedecek olan da, silahı bıraktıracak olan da odur. Diyalogda muhatap aldığı kişinin de daha bu görevi daha rahat yerine getirebilmesi için bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bunun ötesinde de

0: değerlendirmeler çok isabetli değildir.
1: İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi bugün katılmış olduğu bir televizyondaki canlı yayında bakanlığın 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026'nın ilk 8 ayında 562 suç örgütüne yönelik 1592 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 6.916 kişinin tutuklandığını belirten Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini söyledi.
3: İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle veya suç çeteleriyle, eşkıyalarıyla ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele yürüteceğiz diye toplumumuza taahhütte bulundum. Ve o günden bugüne kadar da mümkün mertebe elimizdeki bütün imkanları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede değerlendiriyoruz. Hepimiz hatırlıyoruz. Daha önceden kabadayılar vardı.
4: Evet, evet. Tabii.
3: Hepimiz hatırlarız onu. Evet, daha sonra bu kabadayılar mafyavari tiplere dönüştü. Mafya, klasik mafya örgütlenmeleri ortaya çıktı. Onlar da genelde çek senet tahsilatları falan yaparlardı. Şimdi bu yeni nesil suç örgütlerini üçüncü nesil çeteler diyebiliriz. Tam tarifi bu şekilde doğru yapmalıyız. Önceki mafyaların belli bir başı vardı. Başında mafya lideri vardı. Örgütlerin işte bir merkezi vardı, bir raconları vardı, ilkeleri vardı, ahlakları vardı, değerleri vardı. Yeni nesil suç örgütlerinin hiçbir değeri yok. Hiçbir ahlaki kuralları yok. Bir de hibrit örgütlenmeler bunlar. Öncekiler sadece çek senet tahsilatı yapıyorlardı, klasik mafya örgütleri. Bunlar her türlü suça el atabiliyorlar. Tehdit var, haraç var, siber suçlara giriyorlar, uyuşturucuyla, uyuşturucu konusunda işte toplumu zehirliyorlar, düzensiz göçe giriyorlar, insanları tehdit ediyorlar, haraç istiyorlar sokağın hakkı adı altında. Yani bunlarla günümüzde daha etkili bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığımız, narkotik suçlarla daire başkanlığımız, siber suçlarla mücadele başkanlığımız olarak bunlarla etkili bir mücadele yürütmeye gayret ediyoruz.
2: Bakan Çiftçi 2026'nın ilk 8 ayında yurt dışından 657 kişinin Türkiye'ye getirildiğini, bunların 107'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu açıkladı. Okul güvenliği çalışmalarına da değinen Çiftçi, bir günde 3500 kişinin gözaltına alındığını belirterek okulların çevresindeki güvenlik ve narkotik denetimlerinin sürdürüleceğini söyledi.
3: Yani zaten insanlar da görüyorlar. Yani uygulamalarımızın arttığını görüyorlar. Biz elimizden geldiği kadar okullarımızı güvenli hale getireceğiz. Çocuklarımızı yani tehlikeye atmak istemiyoruz. O yaşadığımız tatsız hadiseleri bir daha yaşamak istemiyoruz. 18 milyon öğrenci de az değil yani. Toplumda herhalde öğrencisi olmayan, çocuğu okula gitmeyen veya torunu okula gitmeyen kimse yoktur. Evet, yani herkesi ilgilendiriyor bu konu. Dolayısıyla daha güvenli bir okul ortamını sağlamak istiyoruz.
2: 1,5 ay sonra sahipsiz hayvan sorununun gündemden çıkacağını aktaran Çiftçi, şartlara uymayan belediyeleri uyaracağız, yeteri kadar barınak ve doğal yaşam alanı var ifadelerini kullandı.
3: Şu anda yeteri kadar barınak ve doğal yaşam alanı var. Dolayısıyla 1,5 ay sonra zaten bu sorun kökten hallolmuş olacak. Bundan sonra dediğim gibi bu problem de toplumun gündeminden çıkmış olacak. Ama yani hayvanseverleri de onların da beklentilerine cevap verme kabiliğinden biz bütün illerimizi şu anda müfettişlerimiz sahadalar, inceliyorlar. Onların verdikleri rapora göre tekrar bir yol haritası belirleyeceğiz.
1: Mersin'e geldiğimizde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplantısı için bugün toplandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ali Uyan yönetiminde gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında komisyonlara

0: Havaleye edilen 46 ve birimlerden gelen 3 olmak üzere toplam 49 madde görüşüldü. Meclis toplantısında 3 Ocak Kent Meydanı, Şehir Hastanesi ve Meşot raylı sistem hattının yapımı ve araç alımı işiyle ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan inşaat ve elektromekanik işlerle araç alımı kapsamında 224 milyon 297 bin 675 avroluk dış borçlanma, İç borçlanma, yurt dışı tahvil, yurt içi tahvil veya ilgili mevzuatlar çerçevesinde diğer çeşitli finansal enstrümanların kullanılabilmesi, miktarı, zamanıyla şartlarının da belirlenmesi suretiyle sözleşme düzenlenmesi ve düzenlenecek olan sözleşmeleri imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca üniversiteyi kazanan öğrencilere sağlanacak eğitim desteği maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla annesi veya babası Mersin'de ikamet eden ve Türkiye'deki devlet üniversiteleriyle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vakıf üniversitelerini tam burslu olarak kazanan öğrencilerden 2 yıllık bölüm kazananlara 10.000 TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 20.000 TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 25.000 TL ve 6 yıllık bölüm kazananlara 30.000 TL geri ödemesiz eğitim yardımı verilecek. Meclis toplantısı ilgili maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtım.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 800

0: 91 32 74.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Şimdi başkan arkadaşlar, daha bir gelişi mi gidebiliyorum?
7: Her türlü sağa gitsin. Ama benim...
8: Babi Su Sporları Merkezi önündeki açılışta Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
9: Başkanım, nasılsınız? Hoş buldunuz. İyi valla, sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz.
8: Başkan Seçer, hareketliliğin yalnızca ulaşım değil, sosyal hayatında bir parçası olduğunu belirterek çocuklardan yaş almış vatandaşlara kadar herkes için erişilebilir ulaşım çözümleri geliştirdiklerini söyledi.
10: Geçtiğimiz yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kapanışını Mersin'de yapmıştık. Bu yıl açılışını yapıyoruz. Farkı o. Türkiye'nin birçok yerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında bugün başlamak üzere birçok etkinlikler olacak. Tabii ki bunun Mersin'den başlaması bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu nedenle hem Avrupa Birliği delegasyonuna hem Türkiye Belediyeler Birliği'ne huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu yılki tema, yılın teması herkes için hareketlilik. Hepimiz hareketli olalım. Ama bu yıla özgü ayrıca da nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceğiz. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlıların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı çeşitlendiriyoruz. Hareketliliği ve ulaşımı yalnızca altyapı işi olarak değil, burası önemli, sadece A noktasından B noktasına gitmek değil, sosyal hayatın bir parçası olarak görüyoruz. Kentlerimizde vatandaşlarımızın hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan insanlarımıza ulaşım çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefte de kararlılıkla devam ediyoruz. Bu noktada Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi

0: ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.
1: Mersin'in bisiklet altyapısına da dikkat çeken Seçer, Ulaşım Master Planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarlandığını, bunun 153 kilometresinin hayata geçirildiğini açıkladı. Seçer ayrıca Mersin'in Avrupa Bisiklet Ağı Eurovelo'ya dahil edilmesi için yaklaşık 4 yıldır çalışma yürütüldüğünü belirtti.
0: Avrupa Bisiklet Ağı Eurovelo konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu Avrupa Bisiklet Rotası, Mersin'i de dahil edebilirsek, buna yaklaşık olarak da 4 yıldır çalışıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden bisikletli gezginler bu rotayı da kullanacak. Burası da onların bir destinasyonu olacak. Bu aynı zamanda Mersin'in tanıtımına katkı sunacak ve burada turizmin canlanmasına neden olacak.
1: AB Türkiye Delegasyonu Finansal İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Lucia Viganovski ise hareketliliğin yalnızca ulaşım değil, hayata katılma özgürlüğü olduğunu vurguladı. Viganovski, Mersin'deki uygulamaların Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki belediyelere örnek olabileceğini söyledi. Hafta boyunca Mersin'de bisiklet turları, güvenli ulaşım eğitimleri, spor etkinlikleri, bisiklet bakım atölyeleri, su sporları ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenlenecek.

0: Mesitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiği açıklandı.
1: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu aldığı yeni disiplin kararlarını açıkladı. Açıklamada Ahmet Serkan Tuncer hakkında CHP tüzüğünün maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildiği bildirildi. Yüksek Disiplin Kurulu tedbirli olarak disipline sevk edilen ve soruşturma sürerken başka bir siyasi partiye katılarak görev veya yöneticilik üstlenen kişilerle ilgili de karar aldı. Bu kişilerin dosyalarının parti üyeliğinden ayrılma iradesini fiilen ortaya koydukları gerekçesiyle durdurulmasına ve işlemden kaldırılmasına karar verildi.
0: Yeni Parti'de kongre süreci devam ediyor. Yeni Parti kongresini Kasım ayının ortalarında gerçekleştirecek. İlçe kongreleri sürüyor. Tabii bu çerçevede adaylar da adaylıklarını açıklayan basın toplantıları düzenliyor. Mehmet Kara, Mezitli Yeni Parti ilçe başkan adaylığını açıkladı.
1: Yeni Parti'de kongre süreci devam ediyor. Mehmet Kara düzenlediği basın toplantısıyla Yeni Parti Mezitli ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı.
2: Geçenlerde belediye seçimlerimizi tamamladık. Beraberinde de ilçe ve illerde başkan adaylarımız çıkacaklar ve bunların yarışları gerçekleşecek. Bizler de bu yarışın içinde olduğumuzu ifade etmek için adaylık başvurumuzu bugün yaptık. Yeni Parti'de iktidara yürüme adına bizler bir yola çıktık. Bu yolda çıkarken de adaylığımızı, Mezitli ilçe başkan adaylığımızı bugün basın açıklamamızla birlikte gerçekleştirdik. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emek veren ilçe başkanıma, ilçe örgütüme, il başkanım, kurucu il başkanım Cengiz Gökçel'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde bizlere düşen de seçimleri demokrasi şöleni çerçevesinde gerçekleştirerek yeni parti bayrağını en üste çıkartabilmek adına çalışmamızı yapacağız. Bu süreçte kazanan her zaman için yeni parti olacaktır. Seçim sonucu ne olursa olsun el ele, omuz omuza çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni partimizi iktidar yapacağız. İnşallah bu konuşmalarımızı bu binanın içerisinde yeni parti iktidarında bir arada olarak gerçekleştiririz. Çok teşekkür ederim efendim.
0: Geride bıraktığımız aylarda ve yılda da düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yine çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve şarkıcı Sefo'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve biyolojik inceleme çalışmalarına başladı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Hasan Şaş, Nilperi Şahin Kaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş ve Hazal Filiz Küçükköse de bulunuyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı. 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak başsavcılıkta hazır edilmeleri talimatı verildi.
0: Soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan ünlü isimler İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiler efendim. Şimdi tabii uyuşturucuya yönelik operasyonlar sıklıkla sürüyor Türkiye genelinde. Mersin'de de gerçekleştiriliyor bu operasyonlar. Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında görüldü ki o depo aslında uyuşturucu hap üretim yeri.
1: Mersin'de plastik ambalaj deposunda sentetik ecza üretildiğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 303.698 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
3: Ne var arkadaşlar?
4: Renk ve görüntü böyle gireceğiz. Sentetik ecza.
1: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik ve istihbarat ekiplerince Akdeniz ilçesi Çilek mahallesindeki depoya operasyon düzenlendi. Aramada iki basma makinesi 298.182 dolu sentetik ecza hapı, 618.663 boş kapsül ve 17 kilo 762 gram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda HCG ve FED gözaltına alındı. Çalışmaların devamında MHP de yakalandı. Şüphelinin üzerinde 5.516 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulundu. Toplam 303.698 hap ele geçirilirken yaklaşık 300.000 hap daha üretilebilecek ham maddeye de el konuldu. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandı.
0: Adana il genelinde de yapılan uyuşturucu baskınlarında 58 kişi yakalandı.
1: Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 17 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda 294.364 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 549 gram metamfetamin, GHB, kokain, sentetik kannabinoid, esrar ve ekstazi bulundu. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde de dolandırıcılara yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli yasadışı bahis operasyonunda hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturmada 50 şüphelinin banka hesaplarını yasadışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

0: Mahkemeye çıkarılan 45 şüpheliden 30'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin hesaplarının kullanıldığı belirlenen 27 yasa dışı bahis sitesine de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
1: Tarsus'ta 17 yaşındaki bir genç kız sulama kanalına düştü. Kendisi ve çevredekiler çaresiz kaldı. Genç kızın cansız bedeni sudan çıkartıldı.
0: Adana'da sulama kanalında kaybolan 17 yaşındaki yabancı uyruklu Limar Hac Musa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay Yüreğir ilçesi Kazımbaşer mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Musa sulama kanalına düştü. Bir süre suda çırpınan genç kız ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleriyle sualtı grup amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Limar Hac Musa'nın cansız bedeni suya düştüğü yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde bulundu. Musa'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Meteoroloji uyarmıştı, Mersin'i sarı kodla uyarmıştı, yağmur var şeklinde. Mersin'in yüksek kesimlerine de yağmur yağdı. Sahil kesimlerinde beklenen yağmur kent merkezine düşmedi ama yağmur Erdemli'yi ciddi etkiledi ve şiddetli rüzgarda fırtına şeklinde Silifke'de zarara neden oldu.
0: Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış ve fırtına Mersin'de etkili oldu. Kız Kalesi'ne dereden gelen sel suları kumsalı aşarak denize ulaştı. Erdemli ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı rögarlar taştı.
2: Buradan sıra yağmur suyu.

0: aşırı bir yağış vardı. Tabii bölgedeki toprak olmadığı için, hep beton taş olduğu için yağışlar dere ağzında bir sele dönüştü.
1: Ayaş mahallesinde ise taşkınla birlikte yola kaya parçaları sürüklendi.
2: Arkası tünel var ha. Oradan ha şöyle taş buraya takmış, yol kapalı şu an.
1: Fırtına Silifke'nin Narlıkuyu mahallesinde de etkili oldu. Açıkta demirli özel bir tekne sürüklenerek kıyıya vurdu ve kısmen yan yattı. Su alan teknenin kurtarılması için sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Akdeniz'de fırtınanın zaman zaman etkisini sürdürmesi bekleniyor. Solo Türk'ün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümündeki uçuşuna ait kokpit görüntüleri yayınlandı.

Hollanda'da İsrail destekçileri Filistin bayrağını yerinden söktü. Leopar'ın gemideki bir kişiye saldırma girişimi başarısız oldu. Brezilya'da arı sürüsünün saldırısına uğrayan kız çocuğu çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

0: İspanya'da Barcelona ve Valencia'ya yağan aşırı yağışlar sele neden oldu. Bir kişi hayatını kaybetti.
1: İspanya'nın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Katalonya ve Valencia bölgelerinde meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti. Katalonya'nın başkenti Barcelona'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Metro seferleri durduruldu. Otobüs güzergahları değiştirildi. Bölgesel tren seferleri de aksadı. Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda bazı uçuşlar gecikti veya iptal edildi. Valencia'da ise yüzlerce su baskını, maddi hasar ve trafik olayı yaşandı. Katalonya acil servisleri sağanak nedeniyle 850'den fazla ihbar aldı. Olivella'da sel sularına kapılan bir aracın içindeki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İspanya Meteoroloji Ajansı doğu bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı yapmış, Barcelona kıyıları için kırmızı alarm vermişti.
0: Yüzme sporcusu Ece Demir, Amerika'da elde ettiği başarıyla Amerikan tarihine geçti.
1: Türk ultramaraton yüzücüsü 24 yaşındaki Ece Demir, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki 38 kilometrelik Catalina kanalını 16 saat 43 dakikada yüzerek geçti.
2: Biraz hava aydınlamaya başladı sonunda, ama bulutlu. Kaliforniya sabahları hep bulutlu.
1: Akıntılarla birlikte yaklaşık 40 kilometrelik mesafeyi tamamlayan Demir, zorlu parkurun sonunda Sacred Cove koyunda karaya çıktı.
3: Şu anda Los Angeles, Kaliforniya'dayım. Catalina Channel geçişi yapacağım. 13 Eylül gecesi yüzmeye başlayacağım ve çoğunluğu kayacağım.

0: Yakınlıkta geçecek. Yaklaşık 35 kilometrelik bir parkur. Türkiye saatiyle 14 Eylül saat 9'da başlayacak.
1: Gece boyunca

0: Kilometrelik 20 Bridge Swim parkurunu da tamamlayan Ece Demir, dünyanın 7 zorlu açık su parkurundan oluşan Ocean 7 hedefinde bir adım daha attı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji

0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537

0: 0537 399 7756 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu aldığı yeni disiplin kararlarını açıkladı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. Açıklamada Ahmet Serkan Tuncer hakkında CHP tüzüğünün maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildiği bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Mersin Spor Kulübü ikinci hafta mücadelesinde Ankara Gücü'nün konuğu olacak. Ankara Gücü ile MSK arasındaki karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. reklam kazandırır.

0: Busemom'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların

0: lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

0: Merkezi, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin

0: Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540 014 çift 033.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532

0: 0532 787 16 52.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde.

0: ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makinesi.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

gözlerin çıkışların. Yağmurdan kaçışların. Çok içmişim, çok sarhoşum.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

olur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız

parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326

0: 90 12 624 34 34. Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.